şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara az bulutlu 34, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülüyor.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaktadır.

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol. Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
1: var. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

yavru kurtlarım. Günaydın, günaydın. Nasılız? İyi miyiz? Güzel miyiz? Tatlı mıyız? Hoş muyuz? Bal mıyız? Kaymak mıyız? Herkese günaydınlar. Güzel bir gün diliyorum. İnşallah böyle keyfimiz yerinde olsun. 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Nasıl oldu bunlar? Neyse hadi iyiyiz. Yarın Merkür metrosu bitiyor. Vallahi hadi metroya binip gidiyoruz. Vallahi bu nedir ya? Şöyle bir 29 Temmuz'dan 29 Haziran'dan özür diliyorum. 29 Haziran'dan bugüne kadar neler yaşadık? Neler çektiniz özel hayatınızda? Kişisel hayatınızda, iş hayatınızda bir düşünün. Neler olmadı ya? Yani vallahi hani hakikaten Allah sağlıkla sınamasın, imtihan etmesin. Allah hepimize güç kuvvet versin. İşiniz gücünüz rast gitsin. Efendim tarihi 22 Temmuz 2026. Yavaş yavaş güneş tutulmasına gidiyoruz ha. Çok güzel olacak her şey. Bütün işlerimizin açılacağı bir haftaya giriyoruz. Sonraki hafta 27 Temmuz'da. Şu 23-24'ü de atlatalım.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayakları da yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
4: Dünya katılım var.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Hazırlayan Medipol.
4: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı alarmı 3 kez erteleyip yine geç kalanlara gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde.

Efendim, koçlar için bazı şeyler imkansız değildir, sadece zaman alır. Şimdi bu nereden çıktı diyeceksiniz. Şimdi Satürn koçu yaşıyoruz ya, gerçekten fazlasıyla zaman alıyor. Biz yani biliyorsunuz ki zaman bizim için her şey. Bir şey o an olmuyorsa olmamıştır yani. Olmuyorsa nasıl olmamıştır? Onun olması ya da oldurmamız gerekiyordu. Olmama gibi bir durumu var mıdır? Yoktur. Allah istememiştir, olmamıştır o kadar. Bir koç burcu anca bunu kabul eder. Efendim, mesajlar geliyor. Bakayım, 0549-204-0104'e yazacaksınız. Günaydın Aygül abla, iyi yayınlar. Günaydın Aygül'cüm, Merkür Retrosu bitiyorsa güzel haberler peşinden gelsin. Sana hediyem bahçemizden, Tuzla'dan Sibel. Günaydın, iyi yayınlar, günaydın. Aygül, bugün sana çok ihtiyacım var. Ne olur Instagram canlı yerken aç demiş. Tamam hayatım, açacağım. Bu arada YKS sonuçlarınız nasıl çıktı? Çocuklar, gençler, bir de üniversiteyi yeniden okuyacak ve başlayacaklar. Merak ediyorum. YKS nasıl?

0: kişinin
1: efendim olursa olur, olmazsa daha iyisi olur. Umut var demişler. Ne kadar doğru, ne kadar güzel. Ve her şey olacağına varıyor. Niyet önemli arkadaşlar. Niyetinize iyi bakın, sahip çıkın.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 21 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.69'luk düşüşle 13.974 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.19, euro 53.87'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.503 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim Radyo D'deyiz. Günaydın'la günaydın devam ediyor. Bugün bir tanecik Aslı'mız doğdu. Aslı doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Allah sana uzun ömürler versin. Dostluğun bizler için çok değerli, astromatik ailesi için. Umut ediyorum çok güzel bir yaşın, güzel bir güneş dönüşün olsun. Hayatında belki de en iyi yaşayacağın senelerden biri bu sene olsun. Aşkı bul, sevgiyi bul, güzel şeyler bul. Yani inşallah çok çok çok güzel şeyler bulur. Hayatının en iyi döngüsünü yaşarsın. Biz astrologlar öyle biz. En iyi döngü hayatına gelsin deriz. Evet efendim devam ediyoruz. Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyoruz.

Efendim Radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Çok şükür Merkür Retrosu artık bitiyor. Yarından itibaren rahat bir nefes alacağız. Günaydın Aygül abla, iyi yayınlar demiş. Aygül'cüğüm, cumartesi günü sınava gireceğim. Toplu dua istiyorum. Sana zahmet bir el atar mısın? Günaydın Aygül Hanım, MK geldi. Yeni gün, yeni umutlar, bizi temsil etmese de yakışıklı diye bir şarkı vardı diyor. Onu Ethem Bey için çalalım mı demiş. Çalırız tabii ki. Aygül, ah sesin hala çatallı, tam dinlen biraz, kurban olam demiş. Ne yapayım hayatım, dün video çektim. Öbür, ondan önceki iki haftadır hakimler, savcılar, adalet, polisler, karakollar. İki haftada orada ifade ver, kendimi anlat. Ses telim de şok yani. Yani Merkür Retrosu içimizden geçti ama bugünden sonra şöyle bir 2-3 gün sesimi dinlendireceğim. Bugün de gidiyorum, Nur Viral'e gidiyorum. Onda da çekeceğim. Ağustos ayı bizi neler bekliyor. Bu arada Temmuz'a girerken dedim ki arkadaşlar, öyle bir Temmuz geçecek ki sadece sonunda nefes alacaksınız dedim. Yani ben.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez'le telefonda görüştü. Liderler Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Milli Takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tarım Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Türkiye genelinde Haziran'da yağış miktarı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 2 kat artış gösterdi. İl genelinde en fazla yağış metrekare 121.1 kilogramla Rize'de, en az yağış miktarı ise 0.3 kilogramla Mardin'de görüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan son çatışmaların ardından yeniden saldırılarını İran'ın Kazmadağ bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde yapacaklarını belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, NATO askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması ihtimalinin kabul edilemez olduğunu belirterek bu tür eylemlere izin veremeyiz ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kadın ve Aile İşleri Sorumlusu Behruz Azer, kadınlara motosiklet sürücü belgesi verilmesine yönelik hazırlıkların tamamlandığını, ehliyetin ilk örneğinin basıldığını ve uygulamanın savaş nedeniyle ertelendiğini söyledi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında harami dere avcılar Zeytinburnu Cevizli Bağ yer yer yoğun seyrediyor. Ok Meydanı ve Haliç bağlantılarında araçlar zaman zaman yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Bostancı Kozyatağı ve Altunizade çevresinde trafik zaman zaman sıkışıyor. Köprü hattında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili, aksi yönde trafik akıcı ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara az bulutlu 34, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülüyor.
5: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Reklam. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

0: biletspace.com ve biletspace.com'da.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Aydınla günaydın. Günaydın.
2: Efendim, hayat insanı öyle bir noktaya getiriyor ki sanki etrafındaki bütün ışıklar birden sönüyor. Hani o her şey yolundayken etrafınızda olan, kahkahalarınıza ortak olan kalabalıklar var ya, işte tam da o en dibe vurduğunuz, düştüğünüz anlarda bir bakıyorsunuz ki etrafınızda derin bir sessizlik, kimse kalmamış. O an hissettiğiniz o yük yalnızlık duygusu kadar ağır. Çok az şey var bu hayatta. Ben herkes için oradaydım. Peki ben düşerken ellerimden tutacak kimse yok mu sorusu yankılanıyor insan içinde. Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? O zifiri karanlığın içinde kendi içinizdeki o küçücük ama sönmeyen kıvılcımı fark ediyorsunuz. Yalnız kaldığınızı anladığınız o an aslında en büyük gücünüzün yine kendiniz olduğunu keşfediyorsunuz. Kimsenin sizinle o çamurun içinde kalmadığını görmek canınızı acıtıyor, evet. Ama aynı zamanda size unutulmaz bir ders veriyor. Bu hayat sizin hikayeniz ve o hikayenin kahramanı sadece sizsiniz. Sessizce gözyaşınızı siliyorsunuz. Üstünüzdeki tozu toprağa silkeliyorsunuz. Ve var gücünüzle, tırnaklarınızla kazıya kazıya tekrar ayağa kalkıyorsunuz. Son 3 haftamı bana sorsalar sadece bunu anlatırdım. Sessizce gözyaşımı sildim, üstümdeki tozu toprağa silkeledim ve var gücümle, tırnaklarımla kazıya kazıya tekrar ayağa kalkmaya çalıştım. Kimse için değil, sırf kendinize olan saygınızdan, o inancınızdan ve hayallerinizden vazgeçmediğiniz için yapıyorsunuz. İşte o zaman anlıyorsunuz ki mücadele etmek sadece kazanmak demek değildir. Mücadele etmek kimse yanınızda yokken bile yola devam edebilme cesaretinizdir. Düştünüz mü? Olsun. Bırakın kimin kalıp kimin gittiğini zaman göstersin. Siz sadece o düştüğünüz yerden nasıl bir güçle doğduğunuza odaklanın, olur mu? Çünkü o yollardan yalnız geçip de zirveye ulaşan insanların ruhundaki o ışığı bir daha hiç kimse söndüremez. Ayağa kalkın ve var gücünüzle koşmaya devam edin. Çünkü hikayeniz yeni başlıyor.

Düştüğünde üstündeki tozu toprağı kimsenin gelip temizlemeyeceğini, o düştüğün yerden ancak ve ancak kendi tırnaklarınla kazıya kazıya ayağa kalkabileceğini hayat size son dakika öğretmesin arkadaşlar. Kimse sizin adınıza savaşmayacak, kimse sizin yükünüzü taşımayacak. Ama güzel olan ne biliyor musunuz? Tek başına ayağa kalktığında bir daha kimsenin seni yıkamayacağını öğrenmiş olacaksın.

Efendim Yengeç Burcu'ndaki Merkür Retrosu'nun o geçmişe götüren duygusal hesaplaşmalar yaptıran içsel kabuğuna çekilme enerjisini, tecrübesini hakikaten çok güçlü bir şekilde yaşadık bakın hayatımızda. Merkür Yengeç Burcu'nda geri giderken ne yapar biliyor musunuz? Sizi en hassas yerinizden vurur. Geçmişin tozlu sayfalarını açar. Kime ne kadar değer verdiğinizi, o zor günlerde sizin kimin yanınızda kaldığını tek tek sizlere gösterir. Bana bu Yengeç retrosunda da Temmuz'da hani ne öğrendin diye sorsalar, bence insanın kendi kabuğu en güvenli sığınağıymış. Özellikle bu dönem yanımda olanları hiç unutmayacağım. Düşerken üstüne bulaşan o tozu toprağı yine ancak kendi ellerinle silebileceğini, kimseden medet ummaman gerektiğini, var gücünle tırnaklarınla kazıya kazıya o kabuktan tekrar ayağa kalkman gerektiğini öğrendim. Hayat öğretim ve hayat dersim bu oldu. Merkür Yengeç Retrosu tam da biraz bu alanlarda bizi biraz daha vurdu diyebiliriz. Duygusal bir temizlikti bence bu dönem. Arkanıza baktığınızda kimseyi göremiyorsanız üzülmemeniz gerekiyor. Kendi üstünüzdeki tozu toprağı tek başına silkeleyen bir insanı gökyüzündeki bundan sonraki hiçbir retro yıkamaz arkadaşlar. Bu arada Aslıcığımızın doğum günü. Aslı iyi ki doğdun. Bu güneş dönüşü tam Merkür retrosunda dönüyorsun. Demek oluyor ki hayatında mükemmel bir dönem, yepyeni başlangıçlar ve kalıcı insanlar söz konusu olacak. Tabii ki yani gerçekten iyi ki seni tanıdık, iyi ki hayatımızdasın. Dostluğun, gerçekten kardeşliğin, hepimize sunduğun o koşulsuz sevgin bizim için çok değerli. Esprilerin ayrı komik. Sen tanıdığım en komik kadınsın. Seni seviyoruz. Arkadaşlar şimdi biraz Aslan Burcu kuaförümün dedikodusunu yapacağım. Dün tabii ki 3 hafta sonunda artık yani bir kuaföre girip Allah'ım sana şükürler olsun terapisine girdim. Neyse Gürkan'a gittim. Gürkan Aslan Burcu ama ağır Aslan Burcu. Bak ağır. Mesela aynaya baktı, ne yaptı biliyor musunuz? Yemin ediyorum size. Ve inşallah burada değil. Değil. Aynaya baktı. Ah Aygül Hanımcığım dedi. Yaklaşık 2 saattir kendimi aynada görmüyorum. Kendimi özledim dedi. Beni görmeniz lazım. Ben böyle yamulmuşum böyle. Dip boyam gelmiş. Ben bir sağ tarafa bir taraf yamuk bakıyorum havaya. Dedim ki Gürkan'cığım ne güzel. Cebine ayna koy hayatım dedim. Hani daha kestirme olur. Sonra dedi ki o var hayatım. O var dedi ya. O. Dedi ki bak şu güzelliğe bak dedi ya. Aynaya bakıyor bu arada. Dedim maşallah aman aman nazar etti. Nazar etmedi.

Arkadaşlar ben oğlanı Aslan Burcu yani Allah tabii ki nasip etti de yengeç de olabilirdi. Doktora yalvardım ben. Dedim ki doktor bey yani Allah bilir nasip neyse biz karışmayalım. Ama bu çocuğun aslan olması için ne yapabilirim? Hani imkanlarımız neler diye sordum. Dedi ki hani en fazla bir imkanımız var. 2 hafta hiç ayağa kalkmayacaksın dedi. Ben okeyim dedim. Sonra 2012 yılı hiç unutmuyorum deprem oldu. Benim o hafta tam evde yatmam, Temmuz'du galiba, 2012 Temmuz'du işte. Şeyde karnımın üstünde bir karpuz tabağı, karpuz tabağı yatıyorum. Ve ayağa, yani anca tuvalete gidiyorum korkumdan yengeç doğacak diye çocuk.

0: Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafikte yarış yapmak yasaktır. Bu davranış hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için tehlikelidir. Aşırı hız kazalara neden olabilir. Trafik kurallarına uyulması zorunludur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
4: Dünya Katılım var.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı tam o an bu şarkıya ihtiyacı olanlara gelsin.
0: Radyo Dead.

lavabonun çeşmesinde o. Ondan sonra baktım, hiç şey değil, gayet özgüvenli. Bir parti hayal ediyor, sonra bodrum hayal ediyor, çeşme hayal, ne oluyorsa. Dedim oğlum bu haftaya, bu yıl dedim böyle geçsin. Seneye söz telafi edeceğim. Çok dedim durumum uygun değil dedim. Ekonomi anlatıyorum çünkü. Dedi ki bir dakika dedi, pardon. Yani dedi bu sene dedi. Nasıl dedi uygun değil dedi ya, öyle bir şey. Peki o zaman sen bunu hesap etmedin mi? Beni niye doğurdun dedi. Bak bunu hesaplamadın mı diyor yani. Beni niye doğurdun diyor. Yani herhangi bir problem kabul etmiyor. Ben bunu neden yengeç doğurmadım? Yengeçlerin ahını alıyorum. Şu an yengeç ahı alıyorum.

Bugün diyor ki biri şey yazmış. Birinin yengeç olmaması için son gün bugün. Bugün Güneş Aslan Burcu'na geçiyor.

hiç demiyor. Anam ne sıkıntın var canım anam. Var mı senin için yapabileceğin bir şey? Olsun. Bu sene olma, bu sene öyle olmaz anneciğim. Böyle aramızda kutlarız, şöyle yaparız. İnsan bekliyor, evlattan destek bekliyor. Neyse ben de Oğlak Burcu olan babasıyla paylaştım. O da dedi ki doğum gününde bir işe başlasın birinin yanında da dedi. Bir anlasın hayatı dedi. Muhtemelen doğum günü hediyesi olarak bir yerde işe başlayacak.

Bugün klimacı Batuhan tarafından dolandırılışımın güneş dönümü diyor. Aslı, bir yıl oldu mu klimacı Batuhan'ı aramıştım buradan. Aba, bir yıl oldu mu bu? Cıncık gibisin. Aygül, aslanların aileden beklentileri asla bitmiyor. Benciller ve tembeller diyor. Biraz tuhaf, yani tuhaf bir çocuk oluyor aslanlar. Hani hangi birini gömeyim bilemedim. Eşim de diyor ki bana, sen astroloji bildiğine emin misin? Dedim ki hayırdır, ne oluyor, bu çıkışın nedir yani? Bu çocuğu gittin aslan burcu yaptın. Yaptım da yani çocuğun özgüveni olsun, hayata karşı bir sıfır bir şey, asayet olsun, şansı olsun falan diye yaptık yani. Hani anlamadım diyor yani, nasıl oldu bu, bu açılarla diyor. Ya asla anlamıyor. O da onun sınavı işte. Baba ne kadar disiplinli, ne kadar çalışkan. Düşün, adam

0: üniversitede falan okul birincisi, burslu okumuş. Ezber desen tavan falan. Dereceler almış. Ben böyle bir adamın çocuğu. Ne alacağım Fatih abini de? Ya yani adam bir şeyin paketini açarken düşünür, zarar gelir mi diye. Bizim yine pat telefon yere düşer. Anne kırıldı bu ya, bir şey olmaz, alırız yenisini anne.
1: Hala gülüm.
0: Benden değerli mi anne bu? Ha? Şimdi bu benden kıymetli mi soruyorum. Aa, oğlum da aslan Aygün, ne yapacağız, kafayı yemek üzereyim, ne bekliyor onları? Hayatım valla onları ne bekliyor bilmiyorum.
2: Beni bu sevdaya salan, gözlerindir seni fethalım.
0: Aygül, benim kızım da 4 Eylül 2012 Başak. Ne yaparsan yap memnuniyetsiz diyor. Evet bak, Başak çocukları da çok memnuniyetsizdir.
2: Gibisin, güncülü açma gibisin, nalet gelsin, kuran girsin, cıncı.
0: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez Aygül. Retro da bitmez, aşklar da bitmez. Arkadaşlar, bugünlerde tartıştığınız arkadaşlarınız, sevgilileriniz, eşleriniz varsa üzülmeyin. Yani ya da tartışacak artık kimse kalmadıysa. Hani etrafınızda benim kalmadı mesela. Sizin var mı? Benim etrafımda tek siz kaldınız. Tek sizle geçiniyorum.

Arkadaşlar şimdi herkes soruyor, kavga ettiklerimiz, ayrıldıklarımız dönecek mi diye. Evet, dönecek arkadaşlar maalesef. Çok üzgünüm, dönecekler. O yüzden çok üzülmeyin, şey etmeyin.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, İnceli Topkapı yer yer ağır ilerliyor. Ok Meydanı Çağlayan çevresinde yoğunluk etkisini sürdürüyor. Tem'de trafik kavşak noktalarında kısa süreli yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Uzunçayır, Acıbadem ve Altunizade kesimlerinde yoğun devam eden trafik Tem'de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları her iki yönde de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 21 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.69'luk düşüşle 13.974 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.19, euro 53.87'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.503 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Güç bende artık!
2: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
3: İskeletor ailemi aldı.
4: Baba!
3: Ve dünyamızı yok etti.
2: Bu yaz gücü keşfedin.
3: Hepsi onlar için.
2: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
5: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
3: Konuşma zamanı geçti artık.
2: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
10: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
11: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
12: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
11: Size Fuzul uyar.
12: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
11: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
13: Reklam.
14: 1-1-2.
15: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
16: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
15: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
17: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
18: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
19: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
20: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
21: Sana bir şey olmaz. Ben yıkılırım.

Ne günler geçirdik ya. Şu Ezberleri Bozalım şarkısı 2020 senesinde pandemide yazıldı. Pandemide bu şarkı çalıyordu. Tam onun üzerinden 6-7 sene geçecek ya. Yani çok iyi hatırlıyorum. Ben bunu radyoya gelirken izin kağıdım vardı. Eğer bir polise yakalanırsam izin kağıdını gösteriyordum. Yolda da bu şarkıyı dinliyordum o zaman gelirken. İnanılmaz gerçekten.

0: Efendim radyo D'deyiz. Aygül Aydın'a günaydın. Efendim hadi bakalım Aslı'cığımın doğum günü partisini yapalım. Aslı günaydın.
1: Günaydın Aygül Hanım.
0: Ay iyi ki doğdunuz Aslı Hanımcığım. İyi ki varsınız.
1: Teşekkür ederim efendim. Biraz önce aslanları gömüyordunuz gördüm.
0: Sus çok fena ama hiç çaktırmıyoruz aslanlar iyi ki var güneşin insanları diyoruz. İyi ki varlar, iyi ki hayatlarımızdalar. Işıkları, güçleri, yeleleri her şekilde yaparız hallederizleri ve gerçekten hallediyor olmaları bence bir efsane. Peki yeni yaşında ne hissediyorsun Aslı? Sence geçtiğimiz sene sana ne öğretti? Biliyorum 25 yaşına giriyorsun.
1: Bugün benim Batuhan'la yıl dönümüm biliyorsunuz. Klimacı Batuhan'la.
0: Ya bugün olmuştu değil mi? Senin doğum günündü Klimacı Batuhan tarafından dolandırıldığında.
1: Evet şimdi ondan nasıl intikam almayı düşünüyorum biliyor musunuz
0: arayayım
1: Aygül
0: mı kız?
1: Hanım?
0: Bir daha arayayım mı onu buradan?
1: Hayır aramayalım şey yapalım. Evine bir çiçek gönderelim. Birinci yılımız kutlu olsun canım yazalım.
0: Dolandırıcılara verdiğimiz ödül.
1: Karısından falan boşanır, intikam almış
0: İntikam
1: oluruz.
0: Almış oluruz. Hakikaten yani klimayı yapacağım demişti değil mi? Ne demişti?
1: Evet ya 10 bin lira dolandırmıştı beni.
0: Sen iyice 10 binlik. Süleyman canım. İyi ki doğdun Aslı. Doğum günü kutlu olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Aramızda daha vahim durumda olanlar var Aslı. Seni seviyoruz. Evet, İyi ki varsın. Güzelimiz, bir tanemiz, aslımız öpüyoruz seni. Sıradaki
1: ben
0: şarkıyı
1: çok seviyorum.
0: Sana gönderiyorum. Haydi aç
1: çok
0: radyonun sesini. Şu an okulda resmi yazılara bakarken sizi dinlemeye devam. Şu an okulda görev yapan idareciler için bir şarkı hediye edelim diyor. Sıradaki şarkıyı gönderelim. Şeytan diyor ki yanaş şuna.

Kandıralı Ferdi geldi. Hayat beni neden yoğuruyorsun yazmış. Kandıralı Ferdi mesela Merkür Retrosu'nu nasıl geçiriyor? Onun işleri düzeliyor mu acaba? Hani mesela böyle her şeyi düzeliyor mu onun mesela?

0: Aygül ablacığım günaydın. Biliyorsun ki 25 Temmuz'da düğünüm var. Hava durumu sel, hortum, fırtına, dolu ne olduysa suyla ilgili her şey varsa hepsini uyarı veriyor diyor.
1: Çözemiyorlar ama çözemiyorlar.
0: Ya aman ben Eylül'dü düğün tarihim. Eylül ayı çok iyi olur, çok güzel olur dedik. Bir düğün salonu tutmuş. Düğün salonu da değil, böyle restoran yani. Yemekli olacak işte restoran. Arkadaşlar 9 Eylül müydü, 8 Eylül müydü? Eylül'de 2009 senesi İstanbul'da korkunç bir sel felaketi oldu. Tuttuğumuz yer kapandı. İşaretleri takip edemedim. Neyse sonra işte aralığa kaldı. Aralık'ta bir sıcakta evlendim ben. Nasıl bir sıcak ama. Yani Eylül öyle sıcak değildi. Neyse Allah biliyor. Yani o yüzden bu işleri çok kafa yorma.

0: dile.
1: Arkamdan iş çevirenlere hayırlı işler diliyorum. Yıkılmadık şükür ezemiyorlar. Bizim parkımız.

efendim, Radyo D'desiniz. Haydi, günaydın, günaydın devam ediyor.

0: Clean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez'le telefonda görüştü. Liderler Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tarım Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Türkiye genelinde Haziran'da yağış miktarı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 2 kat artış gösterdi. İl genelinde en fazla yağış metrekare 121.1 kilogramla Rize'de, en az yağış miktarı ise 0.3 kilogramla Mardin'de görüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan son çatışmaların ardından yeniden saldırılarını İran'ın Kazmadağ bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde yapacaklarını belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, NATO askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması ihtimalinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür eylemlere izin veremeyiz ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kadın ve Aile İşleri Sorumlusu Behruz Azer, kadınlara motosiklet sürücü belgesi verilmesine yönelik hazırlıkların tamamlandığını, ehliyetin ilk örneğinin basıldığını ve uygulamanın savaş nedeniyle ertelendiğini söyledi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara az bulutlu 34, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülüyor.

Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Efendim şimdi Merkür Yengeç retrosunda burçlar ne öğrendi sizce? Hadi sizler de yazın. Ben söyleyeyim, siz hemen yazın bakalım. Mesela şimdi Koç veya yükselen burcu Koç olanlar neyi öğrendi? Aile ve yuva, bellediğin yeri, belki yerin bir mekan değil, kendi içinin huzuru olduğunu öğrendin. Dışarıda aradığın sığınağın kendi içinde kurdun. Aslında ne kadar fazla kendi küllerinden doğabileceğini gördün. Koç ve yükselen burcu Koçlar yere düştü. Dördüncü eve düştü. Kendi alanına düştü ve oradan bir avuç toprakla kalktı. Yani belki 2-3 avuç toprakla kalktı. Öyle bir uyanış. Aileden fayda, çevreden fayda da gördü. Ama neyi öğrendi? Yalnız kaldığında sadece tek kurtarıcısının yine kendi olduğuna bir kere daha yüzleşti. Boğalar, yakın çevresindeki dostum dediğin insanlarla arandaki bağlarla sınandın. Kimin sadece iyi günde yanında olduğunu, kimin gerçekten dinlediğini öğrendin. İkizler, kendi değerini başkalarının biçtiği fiyata göre belirlememeyi öğrendin. Maddi ve manevi sınırlarını tırnaklarınla çizmeyi başardın. Yengeç, tam merkezinde yaşadın bu sınavı sen. Tam merkezinde. Geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeyi, başkalarını korurken kendini ihmal etmemeyi ve en çok da kendi kendinin yuvası olmayı öğrendin. Aslan, içindeki gizli korkularla, yalnızlığınla yüzleştin. Arkana bakmadan ilerlemek için önce içindeki o tozu toprağa tek başına temizlemen gerektiğini öğrendin. Başak, hayallerini ve sosyal çevreni süzgeçten geçirdin. Gerçek dostluğun kalabalıkta değil, en zor anında o sessiz sadakate saklı olduğunu öğrendin. Terazi, kariyerinde ve duruşunda kimseden onay beklememeyi öğrendin. Düştüğünde seni kaldıracak alkışları değil, kendi gücünü arkana alıp yürümeyi öğrendin. Akrepler, hayat felsefeni ve inançlarını sorguladın. Sana zarar veren eski düşünce kalıplarını geride bırakıp kendi doğrunu tırnaklarınla kazıyarak bulmayı öğrendin. Duygusal ve maddi krizlerin içinden tek başına çıktın. Yaylar, sevgili yaylar, yaralarını başkasının sarmasını beklemeden kendi küllerinden yeniden doğmayı öğrendin. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar, ikili ilişkilerinde ve ortaklıklarında maskelerin düşüşünü izledin. Alma verme dengesini kurmayı ve sana yük olan bağları koparmayı öğrendin. Kovalar, günlük koşuşturmanda ve sağlığında sınırlarını zorlamamayı öğrendin. Bedenini ve ruhuna sahip çıkmanın kendine yapacağın en büyük yatırım olduğunu anladın. Balıklar, eski aşkların, yarım kalmış hislerin muhasebesini kapattın. Artık geçmişin gölgesinde değil, kendi yaratıcı gücünle geleceğe yürümen gerektiğini öğrendin.

Aygül'üm günaydın. Bu gece rüyamda seni gördüm. Uzun bir sıkıntılı zamandan geçiyorum. Sen çok iyi insansın, temizsin. Seni gördüysem inşallah Rabbimin izniyle her şey ferah çıkacak. Canım, ben de böyle zorlu bir süreçten geçtim ve çok hayra ve güzele çıktı yolum. Çok yakın zamanda muhtemelen gördüysen sen de temize çıkacaksın. Haklılığın anlaşılacak. O yüzden hiç düşünme.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalarca acil durum araçlarının geçişine yardımcı olmak zorundadır. Yaya geçidinde bulunan kişiler, geçiş üstünlüğü olan araçları gördüğünde yolu boşaltmalıdır. Bu davranış güvenli geçiş sağlar. Trafik kuralları yayalar için de bağlayıcıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
0: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
6: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
7: Kamu spotu.
8: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
9: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
10: Sıradaki şarkı bugün kesin erken çıkacağım deyip hala evden çıkamayanlara gelsin.

0: kişinin aynısı iş.
1: Efendim, MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede diyoruz, motosikletler pistte. Afyon Motofest konserlerimiz var. 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı ve Emre Fel. 3 Eylül Perşembe Lisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkorece Seçkin Murat Boz. Biletler Park Afyon AVM'de ve vidipass.com'da sizleri bekliyor. Ve bu sene de Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. 2-6 Eylül tarihlerinde canlı yayın aracımızda ekibimiz de Afyon'da olacak. Davetiye kazanmak için ise tabii ki burada kazanmak çok kolay diyoruz ve davetiyelerimizin Radyo D'de olduğunu, burayı takip etmeyi kaçırmıyoruz. Zaten buradan da bir yere ayrılmıyoruz. Efendim, sıradaki şarkımız kime mi gelsin? Merkür Retrosu'ndan artık çıkan bizlere gelsin. Kül olduk.

0: Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 21 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.69'luk düşüşle 13.974 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.19, euro 53.87'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.503 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel

İstanbul Medipol Üniversitesi. İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'a günaydın. Devam ediyor. Mesajlar geliyor. Ay Aygül ne kadar güzel bir şarkıymış bu diyor. Evet hayatım, aşkın nur rengi. Hep güzel söylüyor.

Evet sevgili dostlarım, sürenin sonuna geldik. Mikrofonun ışığı tabii ki beni benden alıyor. Ucunda da sizin olduğunuzu bildiğim için. Ama tabii ki kapatmadan söyleyeceklerim var. Bu Merkür retrosu ve metrosu bizim içimizden güçlü bir şekilde geçti ve artık bitti gitti diyoruz. Hayat boyunca bize hep bir şeyleri kovalamamızı öğretildi değil mi? Başarıyı kovala, sevgiyi kovala, insanları tutmaya çalış, düşmemeye çalış. Oysa bu Temmuz bize çok başka, kimsenin pek üstünde durmadığı dev bir olayı öğretti. Hayat sizin ne kadar tutunduğunuzla değil, neyi bırakma cesareti gösterdiğinizle şekilleniyor. Çoğu insan düştüğünde sanır ki hikaye bitti. Oysa düşmek, hayatın size üstündeki yükleri bırak o hafiflikle yeniden yüksel deme şeklidir. Yanınızda kalmayan insanlara kızmayın. Üstünüzdeki tozu toprağı silkelemeniz için bazen ellerinizin tamamen boş kalması gerekir. Çamurun içinde tek başınıza kaldığınızda tırnaklarınızla kazıdığınız o zemin aslında yarın üzerine kuracağınız sarayın temelini oluşturur. O yüzden ne yapın biliyor musunuz? En azından bu gece evinizde uyurken şöyle başınızı yastığa koyarken size uzatılmayan eller için üzülmeyi bırakın. Kolunuzun ucundaki o iki el bu dünyadaki her zorluğu yıkmaya da kendinizi sarıp sarmalamaya da fazlasıyla yeter. Bakın ellerinize şöyle bir, kimse sizin yerinize o savaşı vermeyecek. Vermedi de bugüne kadar. Ama günün sonunda zafer de sadece sizin olacak, tadını çıkartın. Benden bu kadar. Ben ayrılıyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle diyorum. Haftanın ortasına geldik. Yarın da Merkür Retrosu'nun bitişini kutlarız evvelallah. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yine aynı yerde daha güçlü bir senle görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez'le telefonda görüştü. Liderler Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tarım Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Türkiye genelinde Haziran'da yağış miktarı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 2 kat artış gösterdi. İl genelinde en fazla yağış metrekare 121.1 kilogramla Rize'de, en az yağış miktarı ise 0.3 kilogramla Mardin'de görüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan son çatışmaların ardından yeniden saldırılarını İran'ın Kazmadağ bölgesine çok yakında, çok güçlü biçimde yapacaklarını belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, NATO askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması ihtimalinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür eylemlere izin veremeyiz ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kadın ve Aile İşleri Sorumlusu Behruz Azer, kadınlara motosiklet sürücü belgesi verilmesine yönelik hazırlıkların tamamlandığını, ehliyetin ilk örneğinin basıldığını ve uygulamanın savaş nedeniyle ertelendiğini söyledi.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: MG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da. Böyle
2: bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
3: var. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: Duygusal şarkıların başarılı ismi Yalın'la bu saatin açılışını yaptık. Akşamüstü bize eşlik etti, konuğumuz oldu. 22 Temmuz Çarşamba günündeyiz, hafta ortası. Ben Aykut Balcı. Herkese bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. Ve yeni güne kendimizi hazır hissetmeye devam ediyoruz. Harika parçalar burada bizimle buluşuyor. Tan Taşçı, biliyorsunuz 2026 yazında Radyo D ve Dreamtürk sponsorluğunda harika konserlere imza atıyor. Ve 25 Temmuz'da Marmaris'te Amfitiyatro'da yine güzel bir konserle hepimizle buluşacak. İşte parçası Gidişat ve Tan Taşçı şimdi bir kez daha Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasarım.

Günün ilk kahvesini bu saatlerde içtiğinizi tahmin ediyorum. Günde kaç tane içiyorsunuz? Çok fazla içenler var, zararlı olduğunu düşünenler var. Ama kahve severlere güzel bir haber vereceğim şimdi. Kalp Birliği'nin, Amerikan Kalp Birliği'nin yeni analizine göre günde 5 fincana kadar şekersiz kahve tüketimi çoğu yetişkin için kalp sağlığı açısından güvenli kabul ediliyormuş. Araştırma orta düzeyde kahve tüketiminin kalp sağlığı ve inme riskini azaltabileceğini gösteriyor. Ama uzmanlar herkesin kafeine verdiği tepkinin farklı olduğunu ve şekerli ve şuruplu kahvelerin bu faydaları azaltabileceğine inanıyorlar. Yine her zaman söylüyorum, bu araştırmalardan bahsediyorum ama siz her zaman kendi hekiminize, doktorunuza danışmadan böyle bir şey yapmayın. Ama bir tane de şu anda bu şarkı eşliğinde bir kahve iyi gider diye düşünüyorum. Peki, burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Bana Bir Gülümseme ısmarlayla yeni parçasıyla Funda Arar Radyo D'de konuğumuz oldu. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Ateşle Barut'la, Gülizay'la ve Emrah Karaduman'da geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji,

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Emrah Karaduman ve Güliz Ayla'dan bir Aysel Gürel parçası Ateşle Barut Radyo'da dinledik. Parçayı 2026 yılına taşıdılar ve yeniden bizimle buluşturdular. Biliyorsunuz Müjdar annesinin evinde bulduklarıyla ilgili bir röportaj vermişti geçtiğimiz yıllarda. Resmen bir çöp.

Türkiye'deki programları görüntülü bir şekilde de izleyebiliyorsunuz. Çok daha fazlası için de yine Radyo T104 olarak aratabilir, takip edebilir. Yorumlarınızla da katkıda bulunabilir ve herkesle paylaşabilirsiniz. Radyo.com'dan da YouTube sayfamıza ulaşabilirsiniz. Şimdi Rain Man, Sen Var Ya Radyo T'de. Giden...

0: Konuğumuz oldu. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. Ümit Sayın ve Bengü'den Ya Sen Gidip De ve çok daha fazlası için Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.971 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.92'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.253, çeyrek altın 10.604 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Bengü ve Ümit Sayın Ya Sen Gidip De.
4: Ya sen gidip de uzaklara, bensizliğe alışırsam.
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

oluşturulan videolar var ya sosyal medyada çok fazla karşımıza çıkıyor son dönem içerisinde. Böyle gerçekçi olmayan hayvan videoları da karşımıza çıkıyor. İşte bu videoların doğaya bakışımızı yanıltabileceği konusunda uyarıyor uzmanlar, araştırmacılar. Ve buna göre bu içerikler vahşi hayvanların davranışları hakkında yanlış algılar oluşturuyormuş. Ve nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik kamuoyu desteğine de olumsuz etki yapabiliyormuş. Bu yüzden de sosyal medyadaki bu tür içeriklere karşı daha bilinçli olmamız konusunda uzmanlar uyarmışlar. Bazılarına inanıyoruz, gerçekten çok gerçekçi. Bazıları da tamam, fark ediyoruz yapay zeka olduğunu. Böyle bir dipnot olarak düşmüş olalım. Radyo D'desiniz. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Anın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da gerçekleşiyor. 2 Eylül Çarşamba günü Selçuk Balcı, Emre Fel, 3 Eylül Perşembe günü Melisa, Sefo, Demet Akalın ve 4 Eylül Cuma günü de Selin, Pentagram, Ceza sahne alacak. 5 ve 6 Eylül'de de yine harika sanatçılar performanslarını sergiliyor. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da sizi bekliyor. Yine 2-6 Eylül tarihlerinde canlı yayın aracımız ve ekibimiz Afyon'da olacak. Davetiye kazanmak içinse kulağınız radyonuzda, Radyo D'de olsun.

0: Aziz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
6: Böyle bir dünya var... Dünya katılım var.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Şımarık'la Derya Ulu'yla bu saatin açılışını yaptık. Bir kez daha keyifli, güzel bir çarşamba diliyorum. Hafta ortasında da yine enerjimiz Radyo D'de yerinde. Gün içerisinde sadece Radyo D'de duyabileceğiniz DJ Bay Bora'nın mixlediği yaklaşık 6 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz şimdi. D-Mix.

Çocukların teknoloji ve sosyal medya kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar gündemde. Norveç yeni eğitim yılında ilkokul çağında yapay zeka kullanımını yasaklarken Fransa'da 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasağını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Benzer adımlar İspanya, İsveç ve Yunanistan gibi ülkelerde de değerlendiriliyor. Amaçsa çocukların önce temel becerilerini geliştirmesi ve dijital dünyada daha güvenli büyümesi olarak gösteriliyor. Bakalım önümüzdeki dönem içerisinde belki Türkiye'de de bu tip kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. En azından çocuklar için günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Radyo D'desiniz. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: BD birazdan yine harika bir parça burada olacak. Kainat Şahit ve Altay'la geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor.
5: Bu gidişat sorun olacak.
4: 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Radyo D'de birazdan Altay, Kainat Şahit.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Toplantılar bitmiyor mu?
2: Hotline.
3: İstediğin enerji olsun.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

Star'da meşhur bir ışın kılıcı vardır biliyorsunuz. Star Wars tarihine geçen bir satış gerçekleşti geçtiğimiz günlerde. Mark Hamill'ın İmparatorluk Geri Dönüyor filminde Luke Skywalker olarak kullandığı ikonik ışın kılıcı açık arttırmada 3 milyon 750 bin dolara satılarak Star Wars'a ait en pahalı film aksesuarı olmuş. Ve bu satış serinin önceki müzayede rekorunu da geride bırakmış. Koleksiyoncuların yoğun ilgi gösterdiği eser sinema tarihinin en değerli parçalarından biri olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Ve ışın kılıcı değil mi yani? Sinema tarihinin en ikonik parçalarından biri. Kim satın almış onunla ilgili bilgi yok. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım.

Kupası sona erdi ama hala sosyal medyada Dünya Kupası ile ilgili böyle videolar dönmeye devam ediyor. Bir tanesi de yeniden gündem oldu. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Dünya Kupası finali öncesine ait olduğu söylenen ve ortaya çıkan bir Lionel Messi videosu sosyal medyada yeniden gündem. Görüntülerde Messi'nin takım arkadaşlarına her şeyi unutacağız, sadece oynamayı düşüneceğiz dediği duyuluyor. Ve bu sözler de maç öncesinde Arjantin kampında olağan dışı bir durumun yaşandığını ve bu yöndeki iddiaları yeniden alevlendiriyormuş. Ama bu ortaya atılan teorileri doğrulayan herhangi bir resmi açıklamada kanıtta bulunmuyor. Zaten Arjantin'de finalde kaybetti. İspanya kazandı, dünyanın büyük bir çoğunluğunun istediği gibi. O yüzden de belki de çok da önemi yok bu videonun ama yine de bugün sizin için paylaştım. Ben Aykut Balcı, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Burası Radyo D.

0: Fazlası için Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.971 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.92'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.253, çeyrek altın 10.604 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
4: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

Radyo D'de bize eşlik etti parça playlistimizin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Sıcak yaz günlerinde yine favorilerimiz arasında yerini almış durumda. Ben Aykut Balcı, herkese bir kez daha keyifli güzel bir çarşamba günü diliyorum. O zaman sıradaki parçayı bu saatler içerisinde hala güne alışamayanlara armağan edelim ve zor zamanlar yaşayanlara armağan edelim. Sıradaki parça Radyo D'den herkese gelsin. Sıradaki parça bu saati zor bir şekilde yaşayanlar için gelsin.

Sımsıkı sıkı sıkı ve sakiler Radyo D'de konuğumuz oldu. Birazdan Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Saat 15'e kadar yine tüm enerjisiyle burada Radyo D'de bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı, benim için gitme vakti geliyor. Yarın saat 10'da öğleden önce yine Radyo D'de buluşacağız. Ben giderken tam aşk mevsimi ve Bahadır Tatlıöz şimdi Radyo D'de. Bugün...

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Garaj Oto Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız

Hafta ortasında yine aynı zamanda sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Çarşamba günündeyiz. Sizler nerede olursanız olun, popüler müziğin hit örnekleri zaman mekan fark etmeksizin radyoda ayrıcalığıyla her an bulunduğunuz noktada ben Çağlar Demirel. Bir kez daha keyifli günler herkese. Yeni düet projesini bizlerle buluşturdu. Uzun zamandır beraber çalışıyorlardı ama derken vokal olarak da yan yana geldiler. Yonca Röde'den bahsediyorum. Murat Güneş'le beraber İncir Ağacı. Radyo D'de.

Sertab Erener'i Kim Ediyorum isimli muzip şarkısıyla geride bıraktık. Yurt genelinde hava durumuna baktığımda özellikle yurdun kuzey ve doğu kesimleri bugün için yer yer çok bulutlu. Ama Trakya ve İstanbul bölgesi de öğle saatleri itibariyle de hafif bir yağışa teslim olabilme ihtimaline karşı uzmanlar uyarıda bulunuyor. Ben de hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi 27 Haziran'da bizlerle buluşturdu. Yine sözler Gökhan Tepe ve Şebnem Singül imzası taşıyor. Tatlım'la Gökhan Tepe, Radyo D'de.

0: radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Sahne.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Sizi Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayatın tüm seslerini CNN Türk Radyo'dan dinleyin. CNN Türk Radyo, Adana 103.6, Ankara 89, Antalya 99.7, Aydın 106.7, Balıkesir 97.4, Bursa 88.1, Denizli 106.2, Diyarbakır 103.3, Edirne 95.5, Erzurum 99.7, Eskişehir 95.5, Gaziantep 95.8, İstanbul 92.6, İzmir 106.5, Kayseri 90.7, Kocaeli 88.1, Konya 92.4, Malatya 98.6, Mersin 101.5, Samsun 95.5, Trabzon 106.5 frekansında.

diyebilirim. Hafta içi her gün saat 22'den gece yarısına kadar sevdiğiniz şarkıların en güzel canlı kayıtları ve akustik versiyonları sahne programında Radyo D'de sizi bekliyor, bilginiz olsun. Melis Pis şimdi Radyo D'de.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.971 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.92'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.253, çeyrek altın 10.604 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Mela Betel, iki tas çorba.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
0: Bellona, Bellona.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
0: Vodafone Red'le sınırsızca.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
0: Getir, bir mutluluk getir.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

şahsına münhasır Mela Bedel. Mustafa Sandal'ın Saygı 1 projesinde de bu şarkıyı seslendirdi. Ve aynı zamanda da yine gerçekleşen Ülker Arena'daki konserde de kısa bir polemik doğar gibi oldu ama şu an Mustafa Sandal'la da aralarından su sızmıyor. Geçtiğimiz haftalarda da stüdyoda da konuğumuz olmuştu. Programı kaçıranlar varsa Mela Bedel'le alakalı radyodea.com adresinde yer alan yine podcastler bölümünden ve Radyo D 104 Spotify profil hesabından podcastlerden dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Hande Ünsal şimdi Radyo D'de.

0: şarkı var. 2021 yılına gidiyoruz. 2021 yılını baz alacak olursak 2021 yılından 5 yıl önce yazdığı, kenarda sakladığı bir şarkı olduğunu belirtti o dönem. Ve Can Saban bir gün ofisinde doğaçlama bir Instagram canlı yayın yaparken bu şarkı ortaya çıkıyor. Demet Evgar eşliğinde. Can Bonomo'dan bahsediyorum ve onun o sevilen şarkısı. Rüyamda buluttum burada. Radyo D'de.
1: Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim.

0: Yalnız uyursan rüyalara sor beni.
1: Gel gör nerelerdeyim.
0: Korkusuz göğün.

Fettah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, sigortam net. Pilot garaj, oto ekspertiz.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Pilot garaj, oto ekspertiz.
4: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Tour.

0: İçiyorum Ederimizi isimli şarkılarıyla geride bıraktık. Şimdi radyoların özel konseptlerinden biri. Sıradaki şarkı konsepti, mottolarını sizler belirliyorsunuz. Hem Instagram'da post olarak hem de WhatsApp'tan bize mesaj olarak yolluyorsunuz. Biz de sıradaki şarkıyla buluşturuyoruz. Şimdi sizin seçtiğiniz o mottoyla zaman sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı çayı demleyip unutanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın için.

Ceylan Ertem'in ardından sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi kariyerinin 30. sanat yılına özel bir turneyle bir sevenleriyle buluşmayı hazırlanıyor. Ve konser hakkında detaylı bilgiye de sanatçının kendi sosyal medya hesabı Fettahcan üzerinden Instagram'dan da ulaşabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Ve bu kez onun sevilen şarkılarından biri. 2015 yılına gidiyoruz. Delir mi? Burada. Radyo D104'te ve Fettahcan.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

popüler müzikte başarılı şüphesiz kadın vokal diyebilirim. Şöyle biraz geçmişe gidelim. Mesela Ekim ayı diyelim ve 2013 yılı. Ve aynı zamanda da Mustafa Ceceli tarafından da düzenlemesi yapılan Murat Güneş'e ait söz ve müziği bir şarkı vardı. Ve Behzat Gerçeker yine şefliğinde de onun imzası var. Burcu Güneş, Unutma Beni Çiçekleri Radyo D'de. Hiçbir

2013 yılında Burcu Güneş'in 6. stüdyo albümü Gül Kokusu'nu sevilen şarkılarından biri. Bu akustik yerlerinde de Behzat Gerçeker piyanosu ile eşlik ediyor. Dediğim gibi Murat Güneş sözler ve Mustafa Cecel de düzenleme. Bir de klibine baktım. Klibini de hatırlayacaksınız. 15 saate tamamlanan özel bir klip. Ve İspanya'dan da özel olarak bu klip için ünlü aktör ve model Alejandro Corzo da kendisine eşlik etti. O dönem 2013 yılında şarkının klibi karşımızdaydı. Yine Haziran ayında yeni single'ını bizlerle buluşturdu. Popüler müziğin güçlü kadın vokali Zinet Salih'den bahsediyorum ve o son single'ı yeniden radyodaydı.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Pandalar günlerinin yaklaşık yarısını yemek yiyerek geçirir. Çünkü pandalar etobur olmalarına rağmen besin ihtiyaçlarının %99'unu bambulardan karşılar. Bu nedenle sadece ihtiyaç duydukları besin maddelerini alabilmek için günde 10 ila 20 kilogram arasında bambu yemeleri gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi 14.006 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.88'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.255, çeyrek altın 10.608 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk. Sonra bankayız Halkbank.
4: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

oluşturdu. Popüler müzik listelerinde de bir hayli ilgiyi üzerine çekti. Hadise'nin Ara Beni isimli şarkısı. Ve sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken tempoyu düşürmüyoruz. Göksel yine alev alevle en yenisi burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

19 Haziran'da karşımıza çıktı. 4 grup üyesiyle Radikal ve bu aralarda popüler müzik listelerinde istikrarlı yükselişini sürdürmeye de devam ediyor. Ve bakalım bu hafta Radyo'da Top 20 listesinde her cumartesi saat 15, tekrar pazar saat 12'de Fatih Üstün'ün sunumuyla radyonuzda. Ve zirveye yolculukta bakalım bu hafta listemizde yer bulacak mı ya da kaç numarada yer alacak, merak edilen bu sorunun cevabı için kulağınız radyonuzda, yani müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de olsun. Radikal'i geride bıraktık, sevdiğiniz yıldızlarla gün boyu size eşlik etmeye devam ediyoruz. Bu kez Akkor adını verdiği ikinci stüdyo albümünün yine sevilen hitlerinden Ortak'la, kimden bahsettiğimi eminim çoğumuz anımsadı. Başarılı bir kadın vokal Melike Şahin, Radyo D 104'te, hayatın içinde her zaman seninle.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: herkese bir kez daha keyifli günler. Murat Boz'u Elmanın Yarısı isimli şarkısıyla geride bıraktık. Kulağınız burada olsun dakikalar sonra. Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız sınırlarına uymak trafik güvenliğinin temel kurallarından biridir. Hızın azaltılması kazalarda ölüm oranlarını önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle sürücüler hız sınırlarını aşmamalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo'da Top 20.
5: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
4: Radyo'da Top 20.
6: 104'te Radyo'da.
7: Reklam.
8: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Temizlik günü mü?

0: reklam.
1: Kamu spotu.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

herkes onu bekliyor. Gerçekleştireceği konserlerini. Ve o da hayranlarıyla buluşmak için sabırsızlanıyor. Bir de radyoda, aynı zamanda radyoda ve Dream Türk Medya sponsorluğunda gerçekleşen onun konser turnesi, konserleri için davetiyeler kazandırıyor. Yapmanız gereken kulağınızı dört açıp bizi dikkatli bir şekilde dinlemek. Bir de Radyo'da 104 Instagram, Facebook ve ilk sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek. Şimdi bu hatırlatmanın ardından daha önce stüdyoda da ağırladığımız bir isim kendisi. Ramiz Özbay, Hollywood yıldızlarıyla olan dostlukları ve spor otomobil tutkusu kadar projeleriyle de adından söz ettiren bir isim diyebilirim. Bu kez Melisa Sözen'le seslendirdiğim Didem Buğda imzalı Dün Gece isimli yeni projesini bizlerle buluşturdu. Aynı konudan bahsediyorum. O şarkı ve Ramiz Özbay burada. Radyo D104'te.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi hemen hatırlatmak lazım. Zengin içeriklerimiz var programlarda. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Hafta sonlarınıza nostalji keyfi katabilirsiniz. Her cumartesi ve pazar 22'den gece yarısına Radyo D'de zaman tünelini kaçırmayın. Şimdi zaman tüneli demişken bu kez 2010 yılına gidiyoruz. Maxi single'ının lokomotifiydi. Vezir adını verdiği 10 şarkılık 2011 yılında bizlerle buluşturdu. O albümüne de dahil etti. Böyle biraz nostalji havası da yer alıyor şarkıda. Başarılı da altyapılara sahip. Ve bizi o nostalji havasına bürüyen, o söz konusu olan şarkısı Sev Diyemem'le aynı konudan bahsediyorum. Emre Altuğ, Radyo D'de.

0: Emre Altuğ'u geride bıraktık. Bu arada kulağınız aynı zamanda bu yaz boyu, hatta gün boyu Radyo D'de olsun, belli mi olur? Sürpriz markadan hediye çekleri. Yine aynı zamanda konserlere sürpriz davetiyeler, hepsi ve daha fazlası. Radyo D ayrıcalığıyla sizi bulabilir. Bir de Instagram, Facebook ve X Radyo D 104'ten bizi takip edin. Dediğim gibi belki de Radyo D ayrıcalığıyla her an kazanan siz olabilirsiniz. Hatırlatmış olayım.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Ve ben Çağlar Demirel gidiyorum ama yeni saatle birlikte her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Keyifli günler.

0: Blind TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan Berkay Aslanlar doğuyor.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Her ev güzel İstikbal'le.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en

0: biletspace.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

eski günlere. Bak herkes çok mutlu, ne gerek var kedere. Bırak artık kavgayı, şimdi barış benle.

0: Göte. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.015 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.89'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.268, çeyrek altın 10.629 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
3: Kime gelsin?
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan

0: Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: yaz. Mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: İkilemden herkese merhabalar. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Şimdi.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Fettah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi. İki Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfi Tiyatro. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: ettiğin her yerde. Her zaman seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Özgün. Şu an Radyo D'desiniz.
3: Sen ana, bir damla gözyaşın yeter. Sen

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Radyo D.
5: Merhaba, ben Emre Fel. Radyo D, hayatın içinde. Her zaman seninle.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.018 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.281, çeyrek altın 10.651 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Eti gong. İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hele hele.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Ahbap soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında bazı yeni isimlerin ifadesine başvurulacak. Reklam Kurulu yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı 7 ayda yaklaşık 21 bin dosyayı karara bağlarken 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Amerika ile İran arasındaki savaş Orta Doğu'daki ipleri germeye devam ediyor. Katar ve Ürdün, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a karşı abluka tehdidiyle Suudi Arabistan'ı Yemen halkını abluka altında tutma ve deniz seyri seferini engellemekle suçlayan açıklamalarını kınadı. Trump'tansa İran'a yönelik her ateşe karşı köprü ya da santral vururuz tehdidi geldi. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası yangın haberlerini de beraberinde getirdi. Kahramanmaraş, Aydın ve Antalya'da ormanlık ve otluk alanlarda yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı, zamanla çok bulutlu, sıcaklık 34 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı ve az bulutlu 37, Samsun parçalı bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülüyor.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: MG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
9: Bellona. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
9: kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
11: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
9: dünya katılım var.
12: Smokin bizim işimiz.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Bodrum'dan selamlar sevgili dinleyenler. Radyo D Seyyar stüdyomuzu her yaz biliyorsunuz özel isimlerin evine çökme gibi bir şeyimiz oluştu artık Bodrum'da. Bugün de çok bu özel ses Cenk Eren'in evinden canlı yayına başlamış bulunmaktayız. Hoş geldiniz. Genelde tabii Cenk abi kimseye evinin kapılarını açmıyor. Niye? Kamera var, orayı görecek, burayı görecek, yatak odasını görecek. Ama bugün radyo olduğu için pek gözükecek bir şey olmadı. Cenk Eren hoş geldi Radyo D'ye.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim İrfan'cığım. Sizler de hoş geldiniz evine.
0: Şimdi evde sevgili dinleyenler konum vermeyelim. Bilen biliyordur. Özel meraklısı biliyordur Cenk Eren'in evini ama. Öyle
1: köy
0: güzel. Köy ama yani köyde evde huzur evi maşallah.
1: Yani İşte onun için burayı seçtim ben.
0: Çok güzel. Yani bir deniz manzarası yok. Neden? İstanbul'daki evinin zaten deniz manzarası var Cenk abi. Burada tercih ettiği şey doğa olmuş. Harika ya. Cenk abi çok teşekkürler bizi misafir ettiğiniz için.
1: Ne demek?
0: Fatih Uslu dedi ki...
1: Ne dedi?
0: Şöyle dedi. Cenk Eren'in evine girip yatak odasından, mutfağından, banyosundan her yerden yayın yapabilirsiniz dedi.
1: Fatih teşekkürler sağ olasın.
0: Ya program da uzun biliyorsun ya.
1: Tabii ya. Yalnız şunu söylemek istiyorum dinleyenlere, Radyo D'nin dinleyicilerine. Sevgili dinleyiciler, hayatımda ilk defa böyle koltukta uzanarak bir radyo programı yapıyorum. Yani şeyden görebilirsiniz. Hem İrfan'ın Instagram'dan hem benim Instagram'dan girip hikayede nasıl yayın yaptığımızı görebilirsiniz. Muhteşem. Uzun buzun değil, istediğin kadar yapabilirsin.
0: Oh güzel. Peki uzandığın fotoğrafı koydun mu?
1: Tabii.
0: Efendim Cenk Eren'in Instagram hesabında uzandığı evinin salonundan. Genelde böyle pozlar paylaşmıyorsun evden. Görmüyorum.
1: Yok çok az. Bak şimdi keyifliyim onun için paylaştım. Evet. Bu güzel çünkü. Çünkü işimizle alakalı bir şey.
0: Tabii.
1: Anladın mı?
0: Değil mi? Bazen böyle hani içinden gelmiyor insan fotoğraf koyuyor. Nasıl koyuyorlar öyle bir uzanayım da şöyle koyayım bir fotoğraf ya.
1: Yani şimdi onu bilmiyorum. Herkes yapıyor da şu önemli İrfan. Şimdi geldin bir radyo yayını yapıyoruz. Sen zaten yılların en deneyimli, en keyifli radyocusun.
0: Canım abim teşekkür.
1: Radyo diye desene öyle. Şimdi... Radyo programını ben çok severim hakikaten. Bütün şarkıcılar radyo programlarını çok sever.
0: Evet.
1: Televizyon programını da çok seviyoruz ama orada şu var hani görüntü var ya, o zaman işte istediğimiz gibi ışık olmayınca şu olmayınca falan bir tedirgin oluyoruz. Radyo programı daha tam müzik. Şimdi burada bir de bu orijinal geldi bana böyle işte buradan fotoğraf koyarsın yani ya, anladın mı?
0: Değil mi?
1: Samimiyeti göstermek lazım.
0: Kesinlikle efendim sizler de hoş geldiniz. 0549-204-0104'e. Olsun kıyamet. Tek sen yeter bana. Radyo diyor kamerasız olunca Cenk Eren'in Cenk Eren olduğuna emin miyiz diyor.
1: Nasıl ispat edelim onu?
0: Valla görüntülü arayalım hanımefendi sizi. Bak bu. Bakayım şuradan görüntülü arama var mı
1: var
0: ya?
1: Var mı orada? Tek sen
0: yeter. Aa bir dakika. Aa ev için. Aa bir dakika bu dur. Kapa var mı? Var. Neyse karanlık görmüyor. Bakayım açacak mı dinleyicimiz? Çok merak ediyorum. Açacak mı? Vallahi bakayım.
1: Tamam açalım. Hadi
0: Cenk abi toparlandı şu an.
1: Toparlandı.
0: Kapadı korktu açmadı. Sevgili dinleyenler şu an trafikte olanlar radyomuzun numarası 0549-204-0104. Özel görüntüleri görmek isteyenler oradan arayabilirler bizi. vallahi diyor Cenk abi helal olsun. Bu kadar değerliyi ağırlamak her baba yiğidin harcı değildir diyor.
1: Yeni format yarattık bak.
0: Görüyor musun? Evet. Değerliler. Cenk abinin de çok akıllı olduğu söylenemez ya. Öyle değerli bir iş yapıyor ki. Geçenlerde beni sahne aldı, mekana davet etti. Nasıl mutlu oldum. Yani eski Bodrum gecelerinden birisindeymişiz gibi. Armağan Çağlayan'la birlikte. Sanki sahnede Seyfi Dursunoğlu varmış gibiydi. Aa ya. Bu proje devam ediyor mu?
1: Evet. Şimdi bu şöyle. Armağan, sevgili Armağan'ın 3 sene önce sahnelemeye başladığı Seyfi Bey oyunuydu. Biz bu yaz onu biraz daha kabareye çevirerek yemekli bir yerde sunmaya başladık ama karıştırmamak lazım. Armağan'ın oyunu devam ediyor. Bizimki kaber olarak devam ediyor.
0: Senin sahnene aslında dahil olmuş bir proje.
1: Hem ben onun oyununa dahil oldum. O benim sahneme dahil oldu. Birleştirdik. Biraz daha kabare formatına çevirdik.
0: Çok tatlı olmuş. Gerçekten çok tatlı olmuş. Bir kere böyle bir özlediğimiz zamanlara götürüyor. Evet. O güzel. Evet. Toplu halde eğleniyor insanlar. Bir de dokundu. Cenk abi dedi ki sahnede, ben 30 yıldır Bodrum'da sahne yapıyorum dedi. Evet. Ve ilk defa dedi Fatih'siz, Fatih Ürek'siz.
1: Gerçekten öyle.
0: Bir
1: ya.
0: Sene bir tarafım buruk dedi. O beni çok duygulandırdı.
1: Ben Fatih'i kaybettiğimizde de söyledim. Eğlence hayatı yani çok önemli bir ismini kaybetti. O bir şeydi. Fatih bambaşka bir insandı. Herkesin çok sevdiği. Bak diyorum biz 30 senedi ben 30. senem. Fatih benden biraz daha eskiydi sanıyorum. 3-4 sene daha eski. İlk defa karşılıksız çalışmadık. Ya. Yani o karşılıklı çalışma bile çok güzeldi. O rekabet de güzeldi. Biz birbirimize rekabet ederdik ama ertesi gün yemek yerdik.
0: Değil mi ya? Ya işte mesela Seyfi Dursunoğlu sahnelerin özgürlük simgesi.
1: Tabii.
0: Fatih hiç diyor musun ya rakipsiz kalıyoruz çünkü senin tarzında da kimse kalmadı.
1: Ya dedim ya rakip gibi de değildi de yani ne bileyim öksüz kaldı işte eğlence hayatı evet. Fatih olmayınca.
0: Efendim Bodrum Gece Hayatı'nın büyük simgelerinden birisi Cenk Eren'in evinden yayınımıza başladık. Sizler de 0549 204 0104'e hoş geldiniz. İstanbul Merkez Stüdyomuza yayını bırakacağız. Reklamlarımız var. Reklamlardan sonra aman eğleneceğiz neler konuşacağız. Cenk abi yeni şarkılar yapmış onları konuşacağız. Vallahi. Belki yayınlarız bugün ilk defa. Vallahi. Bodrum'da sahnemiz ne zaman şimdi? Tarih?
1: Şimdi cumartesi günü Armağan'la beraber şeydeyiz. Çeşme'deyiz. Alaçatı'dayız. Seyfi Bey Çeşme'de yapacağız.
0: Evet.
1: Sonra 30 Temmuz'da ben Bodrum'dayım. Tek sahnem var.
0: 30 Temmuz.
1: Ondan sonra 4 Ağustos'ta yine Armağan'la Bodrum'dayız.
0: Oh güzel.
1: Öyle devam
0: edelim. Belki Cenk Eren bir dinleyicimizi beni ettiği gibi misafir eder efendim.
1: Memnuniyetle.
0: Evet.
1: Memnuniyetle.
0: Evet. Reklamlardan sonra Cenk Eren'in evinden devam ediyoruz.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Seyir halinde cep telefonu kullanmak, trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atar. Bu nedenle sürücülerin araç kullanırken telefonla konuşması veya mesajlaşması yasaktır. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı artar ve sürücü belgesine el konulabilir. Bu kural sürüş sırasında dikkat dağınıklığını önlemeyi amaçlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Böyle bir
1: dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası, dünya katılım
2: var. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Eve radyoyu alalı bir ay falan oldu. 104 de radyo de.
3: Selamlar değerli insan. Seviliyorsun.
4: İrfan'cığım merhaba. Ben kendimi yıllardır çekici zannediyordum. Seni Instagram'dan gördüm, takip etmeye başladım. Çekici sen misin aslında?

0: Evet sevgili dinleyenler, hoş geldiniz tekrardan. Şarkı da ne güzeldi.
1: Güzel ama. Değil mi?
0: Evet ya.
1: Sezen şimdi yeni okudu biliyorsun bunu. Ben evet. Kiraz Mevsim albümünü de bana vermişti. Hı-hı. Benden patlamadı, Sezen'den patladı.
0: Yani bilmiyorum, besteler bazen kendi sahibini mi ararlar abi?
1: Aynen öyle, aynen öyle ya. Ben bir sabah kalktım, Allah Allah, Spotify'da bizim bu şu nefes böyle fırlamış gidiyor. Hı-hı. Ulan diyorum, ne oldu diyorum, 10 sene sonra 15 sene sonra şarkı yani birdenbire. Meğersem Sezen okumuş. Ya. Evet, ama şey, böyle bir nakaratını koymuşlar sadece önce şeye, internete. Hı-hı. Herkes tabii şu nefesi aratınca ben çıkıyorum daha yüklenmeden. Onun için ben fırlamışım.
0: Cenk abi şimdi kalıcı şarkılar yapıyorsun. Az önce...
1: Yorumluyorum diyelim daha doğrusu. Hani öyle şarkılara dikkat ediyorum, öyle şarkılar istiyorum.
0: Kesinlikle öyle. Evet. Az önce de mesela daha çıkmamış bir şarkısını Cenk abi dinletti. Ne zaman çıkacak bu arada onu?
1: Sana kalsa hemen çıkar diyorsun da.
0: Evet. Çünkü ters köşe sevgili dinleyenler, bayıldım. Aranjesine, ondan sonra...
1: Sözlerine.
0: Özler. Vallahi öyle. Hani radyocu olarak söylüyorum.
1: Tamam işte, ben de onu zaten önce sana dinlettim. Ya şöyle, benim için hakikaten çok ters köşe bir şarkı. Sözlerini de Aşkım Kapışmak yazdı. Ya. Destekçisini de biraz sonra söyleyeceğim. Melihcan Ataklar da aranjeyi yaptı.
0: Çok güzel bir aranje yapmış
1: Melihcan. Çok güzel yani. Şimdi ama bu Kopsun Kıyamet çok iyi gidiyor. Şimdi önünü kesmek istemiyorum. Hmm. Ondan sonra ben böyle çok peş peşe, hani 20 şey, 1,5 ayda bir şarkı çıkarma değil de böyle hiç olmazsa bir şarkı bir 3 ay falan gitsin istiyorum. Değil mi?

0: Söyleyeceğim.
1: Ha, o yüzden. Acaba kim? Acaba kim? Efendim bakın, biz Cenk Eren'in evine misafir olduk. Siz de radyoda Cenk Eren de sizin evinize misafir olmuş oldu. O yüzden de sesli mesaj atabilirsiniz. Cenk Eren'e soru sorabilirsiniz.
0: İstediklerini lütfen. Bir şey söyleyeceğim ya, hakikaten merak ettiklerinize sorun, artı eleştiri yapın ya. Hakikaten eleştirin. Çok severim.
1: Çok ilginç.
0: Gerçekten çok severim.
1: Ya Cenk abi, sen şimdi yıllarca televizyon programı da yaptın. Orada yorumculuğunu da biliyoruz falan ama hani hiçbir konuk alırız da beni eleştirin diyeni bayağıdır görmemiştim ya.
0: Eleştirsinler ki doğruyu bulalım.
1: Acaba yani eleştiriye kapalı olduğu için mi birçok şarkıcı böyle yerinde sayıyor? Ne düşünüyorsun bu konu? Sen mesela Cenk abi o kadar tatlı bir şekilde şarkısını atıyor. Gerçekten beğendin mi diyor, soruyor. Bu çok tabii, önemli bir
0: tabii,
1: şey.
0: Tabii. Ya şöyle, eleştiriye açık olmazsan yani, çünkü yalnız şey, o sınırı bilmek lazım. Hakaretle eleştiri. Eleştiri sonuna kadar istediğini söyleyebilir.
1: Biz acaba doğru eleştiri yapmayı mı bilmiyoruz?
0: Doğru eleştiride bazen arkadaşlarımız, yeni arkadaşlar, yeni jenerasyon arkadaşlar biraz orada ucunu kaçırıyorlar. Aslında o ucunu kaçırmasalar bütün benim gibi sanatçı arkadaşlarım hepsine cevap verirler, dikkate alırlar. Çünkü yeni beyinler, yeni dinleyiciler, yeni izleyiciler, bunlar çok önemli şeyler. Oradan bir tanesinden gelecek doğru bir eleştiri bizi o kadar başka yerlere taşıyabilir ki, bizim görmediğimiz bir şeyi görmüş olabilir.
1: Ya şimdi dinleyicisinin eleştirisi, bir de sektörden dostlarının bir, mesela Kanye West Türkiye'ye geliyor. Sonra biri bir şey söylüyor, oradan başka biri bir şey söylüyor, ortalık hani ikisi de çok değerli, isim vermiyorum tabii. İkisi de çok değerli, diyoruz ki yani niye saçmalıyorsunuz? Sen de bir değersin, o da bir değer. Bakarsak dünya çapında şey, Kanye West de bir değer yani.
0: Tan'la Norm Ender'in atışı şey oldu değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet. Yani
0: orada da Tan şunu söylemeye çalıştı. Dedi ki ben hani bu adam Avrupa'da yasaklandı birçok ülkede. Hani taciz olaylarından dolayı. O tarafından aldı. Norm Ender de dedi ki ama işte çok iyi şarkıcı, rapçi falan dedi. Ama Tan orada onun rapçiliğine bir şey söylemedi. Hani evet, iyi bir rapçi, kabul edelim. Ama şimdi iyi rapçi diye de hani yaptıklarına da göz yumulamıyor. Değil mi? Yani yummamamız gerekiyor ya da. Yani öyle olması gerekiyor. Şimdi ben çok iyiyim. Önüme her istediğimi yapma özgürlüğü olmaz.
1: Tabii. İyiyiz diye de bu çok doğru söylüyorsun.
0: Orada abi. Norm da tabii ki ona çok yakın bir müzik. Belki onun idoli.
1: İdoli zaten.
0: İdoli.
1: Çoğu rapçi.
0: Hani onun için ona hiçbir şey söylenmemeli gibi algıladı Norm'da. Aslında sonra düşündüyse belki hak vermiştir Tan'a.
1: Cenk abi, eleştiri muhabbeti açtık diye bir böyle bir arı bana doğru geliyor. Eleştiremez.
0: Arı sana mı geliyor?
1: Gördün
0: gel,
1: mü?
0: Gel arıcığım. Heh, gel.
1: Onu
0: sok.
1: Bir şey
0: sok şu. İrfan abine.
1: Meğerse Cenk Eren istemediği bir soru olunca
0: arı sokuyorum
1: arı
0: eve.
1: Arı salıyormuş.
0: Evet. Bana geldi ulan şimdi.
1: Evet, arkanda. Tabii kapı çok hadi açık. Be. Yok şurada bayağı gitti yani.
0: Gitti. Arı değil ki o be.
1: Değil. Ne, çekirge mi o? Ne o? Helikopter gibi bir şey abi. Yangın söndürme makinesi
0: eski
1: mıdır?
0: Eski şeyler.
1: Cenk abi tabii. Görmüyorsunuz ya, bayağı büyük.
0: Öyle mi?
1: Ya, tabii. Ya, bildiğin helikopter ya. Yani. Gördün değil mi şimdi?
0: Gel
1: şimdi gördün mü Cenk abi? Gördün mü?
0: Ya dinleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Söylediği şey yani bir fotoğraf çekip gösterebilsek size. Küçücük yok, bir şey.
1: Evet, küçük. Bayağı yani, küçük. Onu evet. Yerim ben zaten. Pekala. Hemen şöyle bir bakayım. Birkaç tane sesli mesaj açabilir miyim hemen şöyle?
0: Lütfen. Sizden,
1: efendim 0549 204 0104'e Cenk Eren'e. Bugün size misafir. Ben Cenk Eren'e misafirim. Cenk Eren size misafir. Bakın. Radyoyu buraya getirdik ama Cenk Eren sizin misafiriniz. O yüzden bizim değerliler güzel ağırlayın. Sesli mesajlarınızı istiyoruz Cenk Bey'e. Buyursunlar efendim.
2: İrfan abi, Erzurum'dan selamlar.
1: Selam canım.
2: İyi günler. Sen de hoş geldin. Sevgili Cenk Eren de hoş geldi.
0: Hoş bulduk.
2: Ses tonu o kadar güzel ki yani böyle...
0: İrfan'ın elinden alayım mı radyoculuğu? İrfan'ın elinden alayım mı radyoculuğu?
2: Şiir programı falan. Ya da şiir seslendirmesi de çok iyi gider sesine.
0: Ya... Yani

0: Bir şiir okudum. Ya kim ne Zara ile bir şey yaptık biz. Bir kitap için mi ne okuduk bak hatırlamıyorum onu ama öyle çok şiire meraklı birisi değilim aslında. Yani okumasına böyle okuyup seslendirme değil, şiir okurum ama hani insanlar için okur muyum okumaz mıyım?
1: Bu sese yakışır her türlü tabii.
0: Ne vazgeçtim diyor? Senin yerine oynayacağım bugün.
2: Radyo programı yapacak. Evet. Cenk'er neden olmasın, ne güzel olur. Siz zaten radyoları çok seviyorsunuz.
0: Çok.
2: Yani mesela Soner Arıcı yıllardır yapıyor bu işi. Mesela radyoyu da yıllardır devam ettiriyor. Çok da kitaplı.
0: Evet, evet.
2: Neden olmasın Radyo D'de? Yani
0: niye olmasın?
2: Ama işte kaşesi pahalı Cenk'erin.
0: Radyo olduğu zaman kaşe önemli değil.
2: Ya işte o ya. Pekala. Gerisi
3: İrfan'ım. Selamünaleyküm.
2: Selamlar efendim.
3: Güzel insan.
2: Merhabalar.
3: Güzel'den Kasap Serkan ben.
2: Kasap Serkan. Merhabalar.
3: İyi yayınlar.
2: Çok teşekkür
3: ederim. Hoş geldin güzel kardeşim.
2: Eyvallah.
3: Bayramın mübarek olsun.
2: İyi bayramlar efendim. İyi bayramlar olsun.
3: Bu arada Cenk Baba, sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
3: Seviyorsunuz güzel insanlar.
0: Teşekkürler, sağ olasın.
2: Ya eyvallah. İyi bayramlar bizim Radyo D'nin sloganı artık.
0: Anladım. Peki anlamadım ben şimdi. Bunlar sesli mesajı canlı dinletmiyorsun.
2: Canlı dinletiyorum. Sesli mesaj atıyor. Canlı yayınlıyorum.
0: Canlı konuş. Dur.
2: O zaman hiç aramam lazım kendisi.
0: Tamam.
2: Arasınlar mı? Canlı yayını arayın.
0: Ne istiyorlarsa.
2: Cenk Eren'le konuşmak isteyen var ise.
0: Olur. Ben konuşurum hiç.
2: Evet hiç bak. Direkt 0549-204-0104'ı
0: arayın. Çok güzel bir soru sorsunlar. Bak Çeşme, Alaçatı ya da Bodrum'da bu bizim Seyfi Bey Kabare Show Armağan Çağlayan olanı. O bir arkadaşıyla beraber onları misafir
2: ediyor.
0: İyi bir soru ya.
2: Harika. Bakın yayınımızı dinleyen balayına gelmiş bir çift olabilir. Bodrum'a, Çeşme'ye, Alaçatı'ya. Sizi Cenk Eren sahnesinde misafir edecek.
0: Tarihleri de söyleyelim ki bir tanesi 25 Temmuz.
2: Evet.
0: Diğeri 4 Ağustos. 25 Temmuz Alaçatı, 4 Ağustos Bodrum. Buna uyan varsa buralarda olan memnuniyetle.
2: Harika. Harika. Evet.
0: Sen yeter bana.
2: Ne güzel şarkıdır
0: gerisi
2: bu da ya.
0: Gerisi tantana. Kimleri harcadım ben bir bilsen uğruna. Ya.
2: Sana çok yakışmış Cenk abi.
0: Yakıştı. Şarkı. Yakıştı.
2: Vallahi güzel öyle. Şarkı. Sahneye de bu şarkıyla çıkıyor Cenk Eren.
0: Evet.
2: Mesela neye göre seçiyorsun? Söz, müzik?
0: Oğuz Yılmaz. Oğuz Yılmaz'ın.
2: Alper Atakan yapmış.
0: Alper'le çalışıyorum çoğu zaman da aranjörde. Ya şöyle aslında bu şarkı geldiğinde ben çok şarkıdan anlamıyorum. Vallahi.
2: Nasıl ya?
0: Ben başka bir slow şarkı geldi. Ben slow meraklısı adamım. Ondan sonra Alper dedi ki abi dedi bu şarkıyı yapmamız gerekiyor dedi. Tamam yapalım o zaman dedim. Hani yani ben öbür aklım slow'daydı hala. Sonra bu bir çıktı ortaya ama dedim hemen çıkaralım.
2: Ya. Yani. Aranjörlere kendimizi teslim etmemiz lazım.
0: Gerekiyor. Aynen
2: işi,
0: öyle.
2: İşi biliyorlar. Çok yakışmış tam Cenk Eren şarkısı.
0: Evet, tam
2: bir yaz şarkısı klibiyle birlikte.
0: Yani güzel oldu. Uzun zamandır da gerçekten bu kadar hani dinlenen şarkım yoktu açıkçası. Yani... Bundan önceki Sar ve Zaman Öpünce Geçer hepsi çok iyi gitti. Yılların Ağacı da çok iyi gitti. Ama bu hepsinin ötesinde çok iyi bir grafik çiziyor şu anda. Bu da beni çok mutlu ediyor.
2: Pekala sen çok güzel şarkılar da okudun abi. Ferdi Özbeğen projesi, Selda Bağcan projesi, Barış
0: Tanju
2: Manço,
0: Okan.
2: Tanju Okan. Demek ki bu memlekette bir bayrak yarışı var ki iyi ki siz bazı şeyleri... Böyle aktarmanın çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Kim yapacak yoksa bu şarkıları?
0: Evet. Ya işte onları da iyi ki yapmışım zamanında.
2: Evet.
0: Yani 4 proje albüm yaptım ben. Tanju Okan, Ferdi Özben, Selda Bağcan ve Barış Manço albümleri. En hoşuma giden neydi biliyor musun? Ferdi Özben ve Tanju Okan'dı. Tabii Selda'cığım hayatta olduğu için hala aktif olduğu için.
2: Tabii Selda.
0: Tanju ve Ferdi Özben albümlerinde gençlerden şunu duydum ben. Ya bunlar ne güzel şarkılar.
2: Ya bilmiyor çoğu değil mi yani?
0: Evet.
2: Çok önemli. Peki reklamdan sonra o zaman muhteşem bir şarkıyla döneceğiz. Efendim İstanbul Merkez Stüdyomuza yayını bırakıyoruz, geliyoruz. Sonra Cenk Eren'in evinden canlı yayındayız.

0: Süper Aslan Han'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Türkin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
0: Kamu spotu.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir. Radyo T.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
5: İçtenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Radyo D'den Bodrum'dan Cenk Eren'in evinden canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Sizler de tekrardan 0549-204-0104'e WhatsApp'ımıza hoş geldiniz. Cenk abi sağ olsun reklam aralarında bizi besliyor. Bütün ikramlarıyla falan. Bu evde...
1: Gitmiyorlar sevgili dinleyiciler. Yok. Gitmiyorlar. Geldiler gitmiyorlar.
0: Bu gece buradayız. Çünkü yolumuz çok uzun Cenk abi. İnanılmaz.
1: Haklısın.
0: Gerçekten.
1: Haklısın. Ben yolluk hazırlarım size.
0: Yolluk da var mı? Güzel. Tamam. Buradan Kuşadası'na gideceğiz.
1: Tamam.
0: Sahneye. Tamam. Şimdi Cenk abi senin... baktığımız zaman mesela memlekette kimileri konservatuar okumuş. Kimileri mesela Ankara Radyosu'ndan yetişmiş. Mesela Neşet Ertaş Ankara Radyosu'ndan yetişmiş. Ve
1: Neşet abi aslında tamamen alaylı diyebiliriz.
0: Tamamen yani. Alaylı.
1: Daha sonra herhalde.
0: Kendi sesini Ankara Radyosu'nda duyurmuş. Senin de hayatında bir Ankara Radyosu geçmiş. İnsanlar bilmezler normalde
1: var
0: bunu. Hatta oradan ayrılıp Kültür Bakanlığı'na bir dans...
1: Önce o, sonra radyo. Ya o dönemler işte bizim için tabii çok şeyler zordu böyle bir şeyi başarabilmek. Yani bir
0: internet yok.
1: Yok, hiçbir şey yok falan. Ben konservatuvar sınavlarına girmiştim, kazanamadım. Ondan sonra Ankara Radyosu bir sınav açtı. Çok sesli koro için. Mesela konservatuvar sınavlarını kazanamayan ben Ankara Radyosu'nun açtığı sınavda vallahi yalan söylemek istemem ama herhalde 2500 kişi arasında böyle ilk 10'a falan girdim.
0: Oo, çok önemli.
1: Evet. Ondan sonra bir dönem Ankara Radyosu...
0: Orası da sesli, okul.
1: Tabii. Çok sesli korosunda korist olarak, birinci bas olarak hem de öyle bir süre devam ettim. Sonra tabii ben hep bu, o dönem daha sahne falan yoktu ama ben sahneye çıkmak istiyordum. Hep de radyoyu böyle tamam radyoyu kapatarsam hemen sahneye çıkarım falan gibi şeyler geliyordu aklıma. Tabii öyle olmuyor. Bir süre oraya devam ettikten sonra ayrıldım radyodan. Çünkü o dönem biz şeydik, tek taraflı sözleşmeli oluyorsun. Yani kadrolu dolamıyorsun. Emleşim tutmuyor falan. Öyle ondan sonra sahne başladı ama o radyodan önce benim Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu. Orada da kadrosuzluk yüzünden çıkmak
0: Devlet Halk Dansları
1: Topluluğu, Kültür Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu'na girdim. Orada da yine yaşım tutmadığı için orada da kadrosuzluktan orayı da bırakmak zorunda kaldım. Yani anlayacağım
0: kaç
1: ben,
0: yaşlar kaç?
1: İşte 17'ler falan herhalde. Ha. 17 o zaman olmuyordu. 18 falan
0: devlet
1: herhalde.
0: Devlet kurumu olunca yaş devlet, tutmuyor.
1: Yani tutsaymış devlet memuru olarak kalıp şu anda emekli olarak Bodrum'da oturuyor ve sen bana gelmiyordun.
0: Ya bazen tabii insan o kabuğu kırıyor yani öyle bir tercih meselesi tabii insanlar mesela Devlet Opera Balesi'nde yaşayıp oradan emekli
1: olanlar var.
0: Ondan sonra ama senin daha geniş kitlelere hitap etmen gerekiyormuş belli.
1: Bir yol yani aslında bu önümüze çıkan bir yoldu. Ben de değerlendirdim. Bayağı da uzun sürdü ama benim yol yani baktığın zaman çünkü ben hani herkes belki beni son 15 senedir falan daha iyi tanıyor ama ondan önce 20 senesi var bu işlerin.
0: Böyle
1: falan.
0: Kolay bir şey değil. Seni sahnede izlediğim zaman da yani kostümünden ki tahmin ediyorum o mekanın masasından her şeyine ilgilendiğini ki eski mekancısın. Bu başka
1: onu
0: bir emek.
1: Onu da yaptım. Onu ne zaman 12 sene 13 sene önce böyle bir niyetlendim. Bir mekan açtım o zaman. Ondan sonra hoşuma da gitti aslında. Yalnız onu da bırakmamın bir sebebi var. Anlatayım mı sana?
0: Tabii neden?
1: Ben böyle birebir her şeyle ilgilenmeyi çok seviyorum. Çünkü evet. Bir de oranın işletmecisi benim, sahibi benim ya. Bir gün kuliste hazırlanıyorum. Tam sahneye çıkacağım işte böyle kıyafetimi falan görüyorum. Hiç unutmuyorum. Papyon takıyordum o gecede. Tam böyle papyon takarken bir kadın sesi geliyor. Hayır göreceğim, illa görüştüreceksiniz beni falan diye. Çocuklar geldiler. Dedim ki buyurun gelsin dedim. Bir hanımefendi geldi. Cenk Bey dedi. Buyurun dedim. Burası sizin dükkanınız değil mi dedi. Evet dedim. Şimdi dedi ben dedi 3 gün önce işte rezervasyon yaptırdım dedi. Her şeyi sordum dedi. Fiyatları sordum, onu sordum, bunu sordum. İşte 8 çeşit mezeden, düşüden de ara sıcaklar, arama yemekler falan. Evet hanımefendi dedim bir eksik mi oldu falan dedim. Şakşuka dedi istediğim gibi gelmedi dedi. ben o gün dedim ki tam sahneye çıkıyorum ama o sıra. Orkestra çalmaya başlamış introyu. Dedim ki hanımefendi tamam siz bu gece bizim misafirimiz olun. Ondan sonra sahneden indikten sonra dedim ki ben bu iş pek bana göre değil. Yani ikisi hem sahne hem işletme yapmak zor. Çünkü haklı kadın.
0: Evet.
1: Parasını vermiş.
0: Muhatap gelmiş. Olarak seni görüyor.
1: Aynen
0: ya.
1: Sahibi sensin diyor. Sensin benim muhatabım.
0: Şakşukam
1: diyor.
0: Nerede? Hemen oradan bir Tarık Mengüç'ten şakşuka. Vallahi geçen sahnene geldiğim zaman Instagram'dan eski patronum senin yanında garsonluk yapmış. Aha. Ve bu Bodrum'da yıllardır işletmecimiz. Evet. Serdar var bizim. Serdar evet. Sankulakları için. Evet. Eski patronuma selam söyle. Eski patronuma selam söyle. Ha, dedim Cenk abi mekancıymış.
1: Çok var bende biliyor musun? Şimdi evet. Bir yere gittiğim zaman İstanbul'da ya da Bodrum'da ya da işte Çeşme'de Alaçatı'da falan. Mesela bir yere gidiyorum. Bir garson geliyor, birisi geliyor, şef geliyor, müdür geliyor, mekan sahibi geliyor falan. Cenk Bey ben sizinle çalışmıştım. Sizin mekanınızda çalışmıştım. İşte kimisi diyor ki garsondum. Kimisi komiydim diyor. Kimisi aşçıydım falan diyor. Diyorum ki ulan ne kadar güzel bir sürü insana da aslında kesinlikle vesile olup ekmek vermiş.
0: Ya çok önemli. Sevdiğim yerler. Komple artist Cenk Eren bir de mekancılığı varmış. Bak. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi birkaç tane mesajlarınıza bakacağız. Bak. Hemen şöyle efendim bakayım. Mert yıllardır Radyo D kurulduğundan beri Radyo D'nin takipçisidir. Bakalım Mert ne söylüyor? Buyursunlar.
2: Merhaba Mert. Sevgili İrfan.
0: Merhaba canım.
2: Merhaba sevgili Cenk abi. Ben Deniz. Mert Uğuz. Öncelikle Dersim'den.
0: Dersim'de misin?
2: Uzuntarlı köyünden. Oh. Sevgilerimle. Sevgili Cenk abiye bir sorum var.
0: Buyursun.
2: Öncelikle yanıtlarsa çok sevinirim.
0: Tabii.
2: Uğuruna inandığı bir totem var mı?
0: Hmm.
2: Ve konserlerinde veda albümlerinde keşke ben okusaydım ya da ben söyleseydim tam da aklıma gelmiş dediği bir şarkı veya bir yani bir şarkı demem gerekiyor oldu mu ya da var mı? Yanıtlarsa sevinirim. Tam herhalde yaklaşık bir 31 yıldan uzun bir zamandır hayatımızda Cenk Eren, o yüzden bir mesaj atayım ve ortalığı şenlendireyim dedim.
0: İyi yaptın.
2: Yeniden sevgilerimle yılın 203. gününün akşamından yayınlar olsun.
0: Eyvallah Mert.
1: Mert miydi arkadaşım?
0: Mert, evet Mert.
1: Selamlar Mert'ciğim. Şey yapalım, şöyle yapalım. İlk soruyla başlayalım. Totemim, yani işte totem sayılır mı bilmiyorum. İşte sağ ayakla girmek, sağ ayakla sahneye çıkmak falan. Hmm. Ona dikkat ederim.
0: Oo, enteresan.
1: Öyle bir şey. Diğer söylemek istediğim şarkı, bir sürü var da onu biraz düşünüp cevap versem daha iyi olur. Yani çok var çünkü. Bakayım en iyisini düşüneyim ve aradan sonra cevap vereceğim Mert, merak etme.
0: Ki özel şarkıların çoğunu da seslendirdin. Ferdi Özbeğen
1: evet,
0: şarkıları.
1: Evet, onları seslendirdim ama içimde kalan vardır muhakkak. Ya şimdi aklıma gelmedi ama vardır. Yani gelir
0: de,
1: aklıma.
0: Cenk abi mesela Selda Bağcan şarkılarını ben senin dışında, ya herkes tabii söylüyor bazı şarkılar ama komple albüm olarak projelendiren hem hayattayken kimse yok. Selda abla
1: şöyle
0: güzel
1: oldu.
0: İzin vermiş yani.
1: Kendisi prodüktörlüğümü yaptı.
0: Ha bir de.
1: Tabii prodüktörlüğümü kendisi yaptı ve kendi şirketinden çıktı o albüm. Selda Bağcan'ın majör şirketinden çıktı. Hı-hı. Şöyle oldu, ben Tanju Okan'ı ve Ferdi Özben proje albümünü bitirdikten sonra bir Kıbrıs seyahatimizde Selda ile konuşuyorduk böyle, ne yapacaksın falan diye. İşte bilmiyorum dedim. Dedi ki gel dedi sana dedi benim dedi şarkılarımdan oluşan bir albüm yapalım dedi. Prodüktörlüğünü de ben yapacağım dedi.
0: Oh.
1: Ve o zaman havalar uçtu.
0: Ya.
1: İşte o şarkılardan bir tanesi.
0: Evet, ziller ipler. Ya. La la la la la la la la la la la la la la la la. Selda Bağcan sağlıklı olsun, uzun ömürlü olsun.
1: Amin.
0: Ya.

0: Çok oynayan var böyle, bir ileri iki geri. Sözler çok anlamlı. Efendim Radyo D'deyiz, Cenk Eren konuğumuz. İzmir'den Zafer diyor ki, abi Cenk abiyi gördüm göreli aynı, tüt tüt tüt maşallah, yaşlan be adam diyor yani. Vallahi sahnede 30'luk böyle popçu.
1: Yani
0: 31'din değil mi abi?
1: Yok yok.
0: 32.
1: Yok, 50'yi geçtim.
0: Ne diyorsun? Ben
1: 50'yi geçtim.
0: Ah inanmıyorum. Allah'ını seversen neler 52 seni. Şaka mı bu?
1: Yok yok, 50'yi geçtim.
0: Maşallah. Ne yapıyorsunuz? Spor mu por?
1: Narkoz. Narkoz alınca gençleştiriyorlar.
0: Ya mesela beni de görünce hala diyorlar ki, biz bir Çılgın Dershane'de bir film çekmiştik ya. Okullu böyle dershaneli. Abi okul nasıl gidiyor? Bir anda mı yaşlanacağız? Ne olacak bilmiyorum Cenk abi ama galiba
1: ben şeye çok
0: sen mesela hiç seni mutsuz görmedik. Böyle isyan eden bir Cenk Eren görmedik. Vardı da
1: göstermemişimdir. Bak... Vardı. Olmaz mı? Mümkün mü olmaması da? Yani şeye dikkat etmeye başladım artık İrfan. Bu sigarayı bıraktım. Daha sağlıklı besleniyorum. Onlar çok önemli şeylermiş hayatımda. İçki çok az artık. Sadece sahneye çıkarken belki bir duble. Çok sosyal içiciye döndüm falan. Bunlar çok önemli şeyler.
0: Tabii yani hani sağlığa zararlı ne varsa ki, sağlığa zararlı sevgili dinleyenler, uzak duruyoruz. Evet. Cenk Eren hepsinden uzaklaşmış.
1: Uzaklaştım.
0: Vallahi. Uzaklaştım. Peki sağlığına iyi gelen mesela aşk, ondan sonra...
1: Aşk kimsenin sağlığına iyi gelmez.
0: İşte bu cevabı istiyorlar. Yani uzak mı duruyorsun?
1: Ya ben uzak durmak istemiyorum. Yani bir bulursam nasıl yapışacağım biliyor musun? Fakat benim her şey, benim ortam yok. Her şeyi uçta yaşıyorum ben. Hani aşkımı, şunu bunu falan. Dolayısıyla da problemli insanım ilişkilerde. Yani çok istiyorum, çok seviyorum, çok sevsin. Çok vereceğim, çok versin. Bunlar olmayınca öyle kahroluyorum. Hani intihara sürüklenirim.
0: Eyvah, aman abi, aşk falan istemiyoruz sana.
1: Onun için diyorum, aç seni.
0: Bir Cenk Eren'imiz kalmış sahnelerde falan. Aman yani. Peki hala efendim, hemen bir mesaj daha. Evet hanımefendi de mesajı görmeyen bir İrfan Bey diyor. Geliyorum hanımefendi. Geliyorum canım benim. Buyursun.
2: Yani burada söylemezsem çatlayacağım.
0: Evet,
2: İçim
0: çatlamayın.
2: Şişti İrfan Bey.
0: Buyursunlar.
2: Hiç Cenk abi olur mu? Hiç tabii. Gencecik bir adam. Cenk abi demeyin artık ya.
1: Çok teşekkür ederim. Kim hanımefendi?
0: Zeynep Hanım.
1: Zeynep Hanım, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Benim deminden beri o kadar moralim bozdu ki, oturdu karşıma Cenk abi, Cenk abi diye, sanki şeyim ben de. Çok teşekkür ederim.
0: Peki hala bundan sonra şöyle devam edin. Cenk'cim ne yapıyorsun?
1: Aynen İrfan'cım, işte bu.
0: Peki hala.
1: Yok, o İrfan yaştan söylemiyor onu. O saygı bizde vardır.
0: Kesinlikle.
1: Türk örf ve adetlerinde. Hani yaş farkından dolayı değil. Bizde şey vardır ya, böyle mesela abi deriz, abla deriz, o şeydendir.
0: Tabii,
1: yaş farkından
0: öyle
1: da değil Zeynep Hanım, ama İrfan yaş farkından söylüyor. Teşekkür ederim.
0: Ya. Pekala, bir mesaj daha sonra haberlere geçeceğiz efendim. Hoş geldin.
3: İrfan baba, selam.
0: Merhaba. Selam.
3: Kartal'dan Oğuzhan ben.
0: Oğuzhan Bey, hoş geldiniz efendim.
3: Misafirimiz Cenk Bey'e de hoş geldin diyoruz.
0: Eyvallah.
3: Ve ona bir sual gönderiyorum. Cenk Bey.
1: Buyurun.
3: Siz de Türkiye'nin en güvenilir insanı olmak ister miydiniz?
0: Ooo. Çok. Buna haberlerden sonra cevap
1: verin. Haberlerden sonra cevap verin.
0: Lütfen. Sevgili dinleyenler, tabii şu an gündemde bir ülkemizin güven problemi. Kime güveneceğiz problemi böyle artık kalbimizde küt küt küt attırıyor bizi. Konuşacağız, onu da konuşacağız. Bodrum'un halinde turizmi de konuşacağız.
1: Hepsini konuşalım.
0: İstanbul Merkez Stüdyomuzda saat başı haberlerimize gidiyoruz, geliyoruz.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Ahbap soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında bazı yeni isimlerin ifadesine başvurulacak. Reklam Kurulu yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı 7 ayda yaklaşık 21 bin dosyayı karara bağlarken 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Amerika ile İran arasındaki savaş Orta Doğu'daki ipleri germeye devam ediyor. Katar ve Ürdün, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a karşı abluka tehdidiyle Suudi Arabistan'ı Yemen halkını abluka altında tutma ve deniz seyri seferini engellemekle suçlayan açıklamalarını kınadı. Trump'tan ise İran'a yönelik her ateşe karşı köprü ya da santral vururuz tehdidi geldi. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası yangın haberlerini de beraberinde getirdi. Kahramanmaraş, Aydın ve Antalya'da ormanlık ve otluk alanlarda yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.
0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı, zamanla çok bulutlu, sıcaklık 34 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı ve az bulutlu 37, Samsun parçalı bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olacak.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Zaman öpünce geçer mi bilmiyoruz tabii. Efendim Radyo D'de ikinci saatimize geldi. Sevgili dinleyenler.
1: Ne çabuk geçti.
0: Vallahi ikinci saat.
1: Şu sorular vardı bak unutmayayım onları. Bir tane şeyi unuttuk unutmadık yani sonra söyleyeceğim dedim. O yeni çıkacak şarkımızın sözleri. Aşkımız kapışmak. Bestecisi.
0: Evet kim?
1: Kim?
0: Kim? Yine mi unuttun ya? Dünya bir serbetti. Yanlış
1: ellerde girdi. Tabii ki unutmadım. İlla herkes merak ediyor. Çünkü o da çok güzel bir albümü çıkıyor. Onun için söylemiyorum.
0: Tamam Cenk abi. Ya şimdi sevgili dinleyenler.
1: Asmin Ata.
0: Asmin Ata ya. Yeni çıkacak şarkının
1: bestecisi Asmin Ata, söz yazarı Aşkım Kapışmak ama Asmin'i bu kadar bekletmemin sebebi Asmin'in harika bir albümü çıkacak.
0: Muhteşem o da.
1: Çok.
0: Çok başarılı bir müzisyen sevgili dinleyenler. Ya burada diyorsun ki biz hariç herkes eğlendi. Kendi. Yani eğlence sektöründe bir isim her gece sahne yapıyor falan.
1: Eğlenemez. Eğlenemez. Hemen sorunu cevapladım bak.
0: Yani hayat mı bize eğlenceli gelmiyor yahu? Artık öyle mi oldu?
1: Vallahi.
0: Tadımız mı
1: biraz kaçtı? İnsan tadımız kaçık tabii yani. Şimdi kim derse ki ben çok mutlu mesutum falan. Yani vardır öyle insanlarda ama azınlıktadır. Memleketin durumuna baktığımız zaman biraz sıkıntılarımız var. Yani bu sıkıntıların en başında da ekonomi geliyor işte.
0: Tabii.
1: Ekonomi bozuk olduğu zaman evin içinde de huzur olmaz. Ve ülkeyi de bir ev gibi düşünürsen ülkede de huzur olmuyor ekonomik sıkıntılar yüzünden. İnşallah aşarız işte hepsini. Yani evet. Onun için bu sıra pek kimse mutlu değil.
0: Ve bir de... bu arada İstanbul çok sıcakmış. Selam olsun sevgili dinleyenler. Bayağı 38 derecelere falan.
1: Of of of deneyim vardır o işte falan.
0: Evet.
1: Ben
0: evet.
1: Biraz daha uzanayım.
0: Uzan. Hatta...
1: Hayatımın en güzel yayını.
0: Bizim zaten programımızın sloganı. En çok dinlenen yan gelip yatan. Uzanan.
1: Bende yatak panik atağı hastalığı var. Onu nasıl? Biliyor musun?
0: Nasıl?
1: Yataktan panik. Uzaklaştığım zaman panik atak geliyor bana. Panik yatak hastalığı var bende.
0: Panik yatak hastalığı. Onu...
1: Çok ben abi, sürekli uzanarak otururum, yatarım bile çok severim. Arkadaşlarım onu taktılar.
0: Harika. Yıllar önce Cenk abi bir dinleyicimiz bağlandı. Hı-hı. Dedi ki bende ani patak var dedi. Bende de ani patak var. Şimdi son soru neydi bir bakıyoruz efendim. Son soru şuydu. Buyursunlar.
2: Da.
0: Tamam ilerleyelim.
1: Şey hangi şarkı okumak istersin?
2: Gönderiyorum.
0: Evet.
2: Cenk Bey. Evet. Siz de Türkiye'nin en güvenilir insanı olmak ister miydiniz?
1: Ha o.
2: Ya da buna gerek var mı?
0: Ya. Şimdi Cenk abi bir güven problemi gündemde.
1: Var.
0: Yani bilmiyorum o dönem ahbaba şey para hepimiz bir ufak tefek bir şeyler.
1: Açıkça bir şey söyleyeyim mi? Ben ahbaba para göndermedim.
0: Evet.
1: Şimdi niye göndermedim derse. Benim genel anlamda bağışlarla yardımlarla alakalı şöyle bir tutumum var. Kendim yapıyorum bunu. Hı. Bir şekilde böyle kendi kimseye güvensizlik ya da şundan bundan değil.
0: Evet.
1: Haluk'u da tabii ki tanıyoruz herkes kadar. Ondan sonra ben hatta böyle Haluk o sıralar bir problem birisi Haluk'la bir problem yaşamıştı. Haluk Levent de benim onunla eski arkadaşım olduğu için bir sorar konuşur musun Cenk dedi. Yani neden benimle böyle? Ben de o kişiyi aradım. O da işte hayır benden özür dilerse falan dedi. Öyle bir konu geçti. Ondan sonra kapandım. Mesela ben Haluk'la...
0: Neydi ki o konu öyle üzüldü?
1: Ya şey birisi işte Haluk için 3 sene önce bunları söyledi gerçekten. Hı. Ondan sonra Haluk'la dedik ya o söyleyen kişi benim arkadaşı yani eski arkadaşım da o da. Ondan sonra dedi ki bir sorar mısın niye benimle uğraşıyor böyle? Ben de olur sorayım dedim. Hı. O da dedi ki işte gerçek bunlar dedi. Ama tamam o zaman ben karışmam bana ne dedim. Ben aradan çekildim. Mesela ben Haluk Levent beni araması bile şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bizim camiada şöyle bir durum vardır. İlla samimi olman gerekmez. Karşılıklı oturup konuşman da gerekmiyor. Mesela bizim bir arkadaşımız olmamasına rağmen hani benim telefon numaramı bulmuştu. Arayıp benden bunu isteyebilirdi. Ben de arayabilirim. Herhangi bir tanımadığım sanatçı arkadaşım birebir. Hani mesela birebir kimi tanımıyorum diyelim. Ben birisi. Mesela ben Tarkan'ı tanımıyorum. Anladın mı? Hı-hı. Hiçbir karşılaşmadık bir araya gelmedik. Arkadaşlığımız yok. Ama telefon açıp bir şey söyleyebilirim ona. Hı-hı. O da bana karşılığında tabii Cenk der diye düşünüyorum. Yani evet. O olay da öyle olmuştu. Onun için şimdi güvenilir olmak sosyal şöyle STK'lar yani sivil toplum kuruluşları çok önemlidir. Yani demokrasilerin olmazsa olmazlarıdır. Mesela yukarıdaki Avrupa ülkelerinde atıyorum İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'lar buralarda çok önemlidir mesela STK'lar. Bir ülkenin 5 milyon nüfusu var diyelim mesela İsveç'in. 10 milyon STK'ya üye var. Yani her şahıs diyelim 2 üye şeye üye olmuş yani. O kadar önemlidir. Bizde de bu olmalı. Ama bunun iyi denetlenmesi gerekiyor. İyi denetlenmezseniz ondan sonra çok popüler bir insan çıkar işte. İnsanlar ona inanır, güvenir. Ama burada bir sıkıntı şuydu benim anladığım kadarıyla Haluk'a yönelinmesinden. Dezenformasyon çok yapıldı deprem zamanında. İşte devlet gitmedi, olmadı, bu olmadı falan diye.
3: Evet.
1: Böyle şeylere çok inanmayacaksınız arkadaşlar. Bakın karıştırmayın. Devlet her zaman devlettir. Hükümetler gelir gider, devlet devlettir. Depremde devlet var idi. Kimse devlet yok diyemez. Yani öyle bir şey değil. O zaten devlet kendiliğinden ortaya çıkar. Orada illa bir hükümetin yönlendirmesine bile gerek yok. Yani devletin bürokrasisi vardır. O depremde ortaya çıkar. O zaman işte hep siyasi hesaplar yüzünden ahbaba gönderin, onu yapın, bunu yapın. Olmaz. Gönderilir ama dediğim gibi orada da hükümetin bir hatası şu olur. İyi, sadece bunun için demiyorum, bütün STK'lar için diyorum. Onları iyi kontrol etmeleri lazım, incelemeleri lazım. Yani sürekli bir kontrol mekanizmasının işlemesi lazım. Dolayısıyla cevaba gelir isek, ben güvenilir insan, arkadaşlarımın arasında güvenilir olmayı isterim, severim, öyle bilinmek isterim. Kendimi ama başka türlü bir kanaat önderi olarak görmem. Böyle bir şey için ortaya çıkmam. Ama tekrar ediyorum, sivil toplum kuruluşları çok önemlidir. Genç arkadaşlardan tamamen benim ricam, isteğim muhakkak bir sivil toplum kuruluşuna üye olsunlar. Hmm. Bu çok önemli. Özellikle sokak hayvanlarına desteklerini dernekler.
3: Ya bu. İşte onu ayrı konuşacağız
1: onu
3: zaten.
1: Ayrı konuşacağız. Onunla ilgili bir iki saat var.
3: Evet. Şimdi benim de üzüldüğüm şey insanlarımız bu saatten sonra bir STK'ya nasıl güvenecekler? Yani bu çok kötü oldu. Yani şimdi
1: ya çok büyük zarar verdi.
3: Evet, pürüpak bir bir dernek, bir kuruluş, bir STK çıksa bu sefer insanlar güvenemeyecek.
1: Hiç kimseyi geçmişiyle yargılamamak lazım. Yani geçmişinde bunu yapmıştı Haluk Levent, onun için biz buna güvenmeyelim demedi. Çünkü Haluk'un geçmişinde var böyle kumar bağımlılığı okuduğumuz kadarıyla.
3: Kendi de söylüyor.
1: Hani ona bir şey açılmıştı, bir kredi açılmıştı ama... benim çok,
3: İkinci bir şans.
1: Benim ağrıma şu çok gider. Yani bilmiyorum öyle bir şey olmuş mu olmamış mı. Yani ben şimdi o günler aklıma geliyor. Televizyonda depremdeki çocuklar ayağında ayakkabı yok.
3: Ya.
1: O kışta eğer ona ayakkabı alınacak parayla bahis falan oynandıysa, hani Allah korusun bu böyle şeyleri böyle canlı yayınlarda söylenmez ama hani Allah o insanı benim karşıma çıkarmasın diyeyim. Ya, onu orada
3: değil
1: bitireyim
3: mi?
1: Konuyu.
3: Değil mi? Kesinlikle. Hani. Abi işte ona üzülüyoruz. Yani. Çocuklar o dönemde kumbaralarını bozmadı mı? Videoları yani. Çıkıyordu.
1: Tabii,
3: yolluyorum
1: tabii,
3: diye yani. Tabii. Bu bizde çok büyük bir yara sevdiğin diyenler. Gündemle alakalı beyefendinin sorusu vardı. Cenk Eren onu yanıtladı. Cenk abi teşekkürler.
1: Başka? Oku. Hemen.
3: Geliyor. Sor. Bir soru daha şöyle bir gelsin. Buyursunlar efendim.
4: Selam. İyi yayınlar İrfan'cığım.
3: Merhabalar.
4: Bodrum'un sıcağında Allah kolaylık versin herkese. Yağmur bekliyorduk ama yok, hani hava durumlarına da inanılmıyor artık.
3: Değil mi?
4: Cenk Bey de hoş gelmiş bu arada.
1: Hoş bulduk.
4: Sıradaki güzel şarkısını kendim için istiyorum.
3: Ya.
4: İyi yayınlar tekrardan.
3: Sağ olun. Teşekkürler.
1: Bir sorumuz daha vardı ya.
3: Evet.
1: Hangi şarkıyı okumak isterdin diye. Ben hatasız kul olmaz, onu okumak çok isterdim. Bunu da çok severim. Güzel de söylemişim.
3: Cenk abi senin şahsiyetli bir sesin var ya, o güzel.
1: Karakteristik.
3: Yani. Karakteristik yani. İşte.
1: Tanınıyor.
3: Evet.
1: Bu çok önemli bir şeydir. Mesela radyoyu açtığınız zaman, baktığınız zaman işte bu Cenk Eren dersiniz. Hadsizlik yapmayayım ama mesela eskiye doğru gittiğimiz zaman da şimdi ne oluyor mesela, bilsiniz bu kimdi diyoruz. Bu kimdi diyoruz ya. Şimdi eskilerden baktığın zaman mesela Nilüfer çal zaman Nilüfer dersin. Sezen çal zaman Sezen dersin. Yani
3: tabii.
1: Kendi şarkısı bile olmasa ses karakteristiği. Yani Nüket mesela Ajda.
3: Tabii.
1: Yani bunlar Tanju Okan. İşlemiyor.
3: Şimdi maalesef birçok şarkıcımız bu Melodyne'lar yüzünden hepsi aynı ses çıkıyor.
1: Melodyne iş ya. Çok sıkıntılı iş ya. Ben
3: sizin
1: de
3: zamanında arasam... Melodyne mi var? Yapıyor
1: mu? Yoktu. Şimdi bu son albüm, son şarkılarda birkaç tanesinde yardım aldım Melodyne'dan. Hmm. Yani bazı yerden öyle bir takılıyorsun ki, bak yalan söylemek istemiyorum stüdyoda. Hmm. Bir kelime, bir kelimenin bir hecesinde öyle bir takılıyorsun ki çıkmıyor ya. Ben bir hece yüzünden 4-5 saat stüdyoda kaldım diyorum. Dedim ki ne oldu şunu Melodyne'la yapın artık dedim. Bir şey söyleyeyim mi? Ser diyeceğim bir şeydi. Diyemedim ya.
3: Bakalım o Cenk Eren'in çıkaramadığı şey nereden? Ona bir bakıp geliyorum reklamlarına.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ambulans, itfaiye ve polis araçları siren ve tepe lambalarını çalıştırdığında geçiş üstünlüğüne sahiptir. Bu araçların hızlı ve güvenli şekilde ilerleyebilmesi için diğer sürücüler derhal yol vermelidir. Gecikme, acil müdahalenin aksamasına neden olabilir. Bu nedenle sürücüler trafik akışını engellememelidir.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
14: Böyle bir dünya var.
15: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
16: Dünya Katılım var.
17: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı susarak güçlü olanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın için.

0: Cenk Eren'in evinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Ama ne güzel mesajlarınız da geliyor. Bu arada Cenk Eren sizi sahnesine davet etti. Misafir edecek. Bir dinleyicimiz bakayım şöyle. Sahnede canlı performansını izlemeyi çok isterim diyor. Şöyle bir bakayım ben müsait mi kendisi. İlkin Kaya hanımefendi.
1: Tamam, Bodrum'da mı? Nerede?
0: İşte onu soracağım özellikle.
1: Aha, tamam.
0: Size bir soru sormuş. Diyor ki en büyük pişmanlığı nedir? Sevenlerindeki yerinin nerede olmasını ister Cenk Eren diye.
1: Pişmanlığım var tabii ya. Hem de öyle en çok bir tane de değil. Bir sürü pişmanlıklarım var. Tabii var tabii canım. İnsanoğlu da pişman olmaz mı? Yaptığımız bir sürü hatalar oldu.
0: Oh.
1: Yani...
0: Şimdi o zaman İlkin Hanım'ı yayınlayalım. İlkin Hanım merhabalar, buradasınız.
2: Merhabalar.
0: Ya sizi hemen alırım öyle canlı yayına.
2: Vallahi büyük sürpriz oldu.
0: Oo güzel. Hangi şehirde, nerede yaşıyorsunuz İlkin Hanım?
2: İzmir'de yaşıyorum.
0: Oo İzmir'de. Ne zamandı Çeşme, tamam. Alaçatı?
1: 25 Temmuz Cumartesi akşamı Alaçatı'da.
0: Evet. Gidebilecek misiniz? Yani eşiniz...
1: Müsait misiniz ya da bir arkadaşınızla mı? Kimle gelmeyi düşünüyorsunuz?
2: Şöyle iki kişilik midir davet,
1: evet.
2: Davetiniz?
1: Evet.
2: Hı-hı. Tabii ki gelirim.
1: Tamam. Oh. O zaman şimdi buradan biz Cece Times'a söylüyoruz. Hı-hı. Hemen onlar sizin isminizi alıyoruz. Ben sizin rezervasyonunuzu yaptırıyorum.
0: Ya işte bu.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: İlkin Hanımcığım. Var mı söylemek istediğiniz başka bir şey?
2: Ben Radyo D'yi uzun zamandır izliyorum. Hı-hı. Arkadaşlarımı öneriyorum. Çok büyük size kitleler kazandırdım. Hediyeler ya. Kazandım.
0: Oo,
2: çok
0: güzel.
2: Teşekkür ediyorum. İnanın evet, güzel hediyeler kazandım.
0: Ne güzel. Hatıralarımız var birlikte sizinle.

0: Şimdi gelirim desem yalan söylerim.
1: Evet, ben orada oturuyorum,
0: çok
1: gelirim.
0: Dürüst söyleyeyim. Evet. Yani çünkü bu yaz ayları bizler için hani herkesin hemen hemen tatil diye düşündü. Sizin için demiyorum ama bizim böyle yoğunluktan artık delirdiğimiz aylar çalışırken. Dolayısıyla hani ben kimseye bir şey söylemek istemem ama derler ya bizim camiada. Aa muhakkak geliyorum, muhakkak uğrayacağım falan. Yalan.
1: Yalan tabii. Yani
0: ben onun için doğrusunu söyleyeyim. Ben evet. Hakikaten istememe rağmen gelemem vaktim yok.
1: Evet. İlkin Hanım ben orada oturuyorum, sana yakınım. Bana bir konum gibi bir şey yaparsan ben gelirim.
0: Ama tamam, ben zaten bizim aramızda bayağı var.
1: Bayağı yani. Şehir değiştirdim gelirken yani.
0: İlkin Hanım sizin adınız, soyadınız, her şeyiniz kapıda olacak.
1: Evet.
0: Bir arkadaşınızla beraber bekliyoruz. Seyfi Bey Cece'de.
1: Evet, ben de
0: 25 Temmuz. 25. Alaçatı Cece Times'ta.
1: Evet. Tamam mıdır?
2: Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? İyi yayınlar diliyorum.
1: Ya cansız efendim. Şuraya yazdım bak sana WhatsApp'tan bir de. 25 Temmuz unutma kız diye yazdım oraya bak. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşmek üzere. Bye bye. Görüşmek üzere. Ne demek efendim? Ne demek?
0: Asistanlara söyler misin? Nota alsınlar.
1: Evet. Sonra 25 Temmuz İlkin Kaya. İlkin Kaya. Ya ince saz.
0: Ya ha ha ha ne şarkıdır. Yavuz Hakan Tok söz müzik.
1: Ah canım ya, canım Yavuz'um o da burada Bodrum'da biliyorsun.
0: Bodrum'da.
1: Şimdi buluşacağız bir de ortak yayın yapacağız.
0: Aa yapın. Çok sağ selam olsun. Söyle.
1: Radyomuzun programcıları sabah Aygül Aydın bizde. Aygül diyor ki beni niye götürmüyorsunuz? Onu da bir Bodrum'a...

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bu yaz mutluluğun ritmi seninle.
2: Seninle.
3: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
4: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

0: Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna Şirin Evler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Küçükçekmece'ye kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı her iki yönde yoğun. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreyle etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.18'lik artışla 14.139 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.306, çeyrek altın 10.693 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da Fuzul Ev.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: Ya. Demin bir şey konuştuk yani eleştiriyle hakaret arasında bir şey.
1: Evet.
0: Bak buna çok uygun bir şey var. Şimdi bazen insanlar insanları sevmeyebilir. Biri beni sevmeyen de vardır, seven de vardır. Mesela birisi bana şöyle bir şey yazdı. Ya dedi sen dedi işte şarkıcı mısın dedi. Bir tane dedi kendi şarkın yok. Anca dedi eski şarkıları da proje albümü yapıyorsun dedi. Şimdi benim en son yaptığım proje albüm 5 sene önce Barış Manço. Mesela o proje albümlerden sonra ben işte 5 tane falan yeni şarkı çıkaracağım. Şimdi onu duymamış olabilir, kabul ederim. Şöyle gelse dese ki Cenk Bey hep proje albümleri dinledik. Acaba sizin kendi sıfır şarkılarınız yok mu dese ona bu bak bu bir soru, güzel bir eleştiri. Ama öbür türlüsü işte başka bir şeye giriyor.
2: Değil mi?
0: Tabii, o olmuyor yani.
2: Hem bilmiyorsun.
0: Hem bilmiyorsun. Ondan sonra da bir
2: atıp tutuyorsun.
0: Sonra bir de şöyle oluyor. Söylüyorum diyorum ki bakın bunları falan. Ha dinledim kötüymüş diyor.
2: Ya. Bunun meraklısı, anlayanı, müşterisi farklı.
0: E sen ya benim başıma ne geldi? Instagram'da ya Twitter'da Instagram'da kıyamet koptu. Zaman öpünce geçer. Hani bir önce dinlediğimiz şarkı var ya evet. O 2 sene önce çıkan.
1: Evet.
0: Ben işte daha çıkmadı o çıkacak şu tarihte çıkacak falan diye şey yazmış birisi. Dinledim iğrenç.
2: Daha çıkmamış.
0: Dedik ki çıkmadı ama dedik. Sonra dedik ki o bir yerde duydum ben dedi.
2: Abi insanların kalbi biraz yani biz çok iyi niyetli bakamıyoruz.
0: Şöyle o şarkıyla ilgili değil onun derdi benimle değil. İlgili.
2: Ha.
0: Ha, yani o kötü bana art yapıyor. Niyet. Art niyet.
2: Ön yargı
0: hani, yoksa şarkı güzel şimdi ona bu kopsun kıyamete kötü şarkı demeyecek ya diyecek ki şarkı güzel demiş de zaten. Şarkı çok güzel kardeşim ama ben Cenk Eren'i sevmiyorum demiş.
2: Ya işte.
0: Helali hoş olsun.
2: Zamanında hangisinin tavuğuna kış dedin
0: aynen
2: abi.
0: Aynen öyle. Yani. Helali hoş olsun. Dürüstlük bu işte.
2: Kim seni kıskandı zamanında?
0: Yani işte.
2: Abi geçenlerde Ceylan Ertem, Cihan Babür videolar paylaştılar.
0: Şarkıları öne çıkaramıyoruz diye.
2: Evet. Bak bu çok önemli bir şey yani. Sen mesela çok paylaşımlar yaptın bununla alakalı. İşte rapçilerin bu hileleri yapıp kendileri ön plana atmaları. O kadar doğru ki. Hatta onlara like attım, yorum atacaktım. Biz biliyorsun radyocu olduğumuz için bir şey yazmayalım diye aman aman şey yapın. Şimdi şöyle bir şey var. Haklısınız. Siz bu kadar yıllar emek verenler gençlerin gazabına uğradınız. Gençlerin yazılım bilmelerinin fırlamalığının altında yani, ezildiniz
0: gibi.
2: Ya.
0: O konuda evet. Haklısın. O evet. Konuda haklısın çünkü bilmiyoruz biz o yazılımları kesinlikle. Falan. Yani bizim zamanımız işte biz albüm yapardık, CD'ler satılırdı ya da yani hani DNR'a yani mağazalara, müzik marketlere girer satılırdı falan. Şimdi evet bunlar bir yazılım işi. Hepsi için tabii ki demem. Çok güzel şarkılar var, inanılmaz şeyler var. Yalnız orada da şu var tabii bizim yaşadığımız şeyleri şimdiki arkadaşların biraz yaşaması zor. Maddi manevi zor. Hmm. Yani biz de orada çok karlıyız. Baktığın zaman biz çok maneviyatını yaşadık bu işin.
1: Tabii.
0: Maddi tarafını da Allah şükürler olsun hala yaşıyoruz. Yani bizim şimdi bu arkadaşlarımız bütün bu rapçilerimiz de işte yazın konserleri olduğu zaman biraz para kazanacaklar. Onlar da eğer bir şirkete bağlılarsa zaten şirket onların en büyük paralarını alacak falan olacak. Biraz da arkadaşlarımız çok gençler yeni arabalar alacaklar. Spor arabalar alacaklar. Paralar oraya gidecek. Ondan sonra yeni kız arkadaşlar olacak. Onlara hediyeler alacaklar. Sonra biraz paralarını tutamayacaklar falan. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Hani biz artık bir rahata ermiş jenerasyonuz. Maddi manevi.
2: Saldırmaya gerek yok.
0: Yani hani şey onlar... Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Bizim evet biraz listelerde yer bulmamız rapçiler ve mayolu hanımlar yüzünden zor. Ya mayolu derken şeyi kastedim. Tabii ki ben dekolte olur, mayotu olur hepsini giysin. Kimse asla öyle bir bağnazlığım yoktur da. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben diyelim ki bir şarkı çıkardım. A şarkıcısıyım ben. Kuşlar diye bir şarkı yaptım. Burada da bir kadın şarkıcı var. O da Güvercinler diye bir şarkı yaptı. Bu basın bülteni gazeteye gitti. Diyelim basılı işte ya da sosyal medyaya gitti. Şimdi oraya gittiğinde eğer kadın şarkıcının fotoğrafı mayoluysa gazetenin 1/4'ünü kaplar. Benim Kuşlar şarkısı da orada altta 2 satır olarak girer. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani senin şarkın çok güzel olsa da orada onu Girmez. Ne o gazete girer ne sosyal medya.
2: Ama onlara da şu girmez. Şöyle mesela ben o gün senin sahnende Bodrum'da Demet Akbağ orada. Emel Müftüoğlu gelmiş. Demet abla oyunculukta evet. Bir ekol ve okul. Mesela birçok sanayici Türkiye'nin değerli ailelerinin işte hanımları orada. Ondan sonra işte ülkenin en önemli mankeni Hande Subaşı orada falan. Mesela onlar da bunu yakalayamazlar. Yani o topa giremezler diye. İşte ya çünkü neden? Demet abla herkesin işine gitmez.
0: Gelmez,
2: izlemez ondan sonra.
0: Demet abla yani, çok önemli bir kadın
2: çok
0: yani.
2: Çok önemli yani.
0: Türkiye için büyük bir değer.
2: Kesinlikle öyle. Yani Demet abla işi bilir, anlar. Yani tabii. Ne değerli ne değersiz. Neyse,
0: nereye gideyim nereye gitmeyeyim der.
2: O yüzden siz bu pastadan.
0: Yeni arkadaşlara işte böyle yani onlar devam etsinler dikkatli olsunlar. Özellikle rapçi dikkatli olsunlar. Rapçi arkadaşlarım da söylüyorum özellikle. Bak o rapçi arkadaşlarım.
2: Kalıcı olmaya dikkat etsinler.
0: Kalıcı olmaya dikkat etsinler. Ayaküstü röportaj vermemeye dikkat etsinler. Ondan sonra çünkü bir yerde çok kötü çuvallayabilirler.
2: Abi onları en çok bu Instagram'da var ya bizim Samet yapıyor ayaküstü yakalıyor bunları. Bir gitmiş.
0: Şimdi hoşlarına gidiyor ama.
2: Gidiyor da yani yıllar sonra o görüntüler çıkacak. İşte tabii, çıplak görüntü tabii, vermiş halı sahada böyle leş gibi bir manzara. Yani yıllar sonra çıkacak işte.
0: O kadar acı şeyler. Bizde çok acı tecrübeler var. Ben böyle o dönemler böyle hep bir muhabir verirlerdi. Benim anlattığım 20 sene önce falan. Bir tabii. Almanya'ya ben bir konsere gitmiştim. Ramazan ayıydı. Ondan sonra hiç unutmuyorum Köln şehrinde böyle bir sahneye çıkacağım. Muhabirle kameraman ve muhabir de vardı. Onlarla dediler ki hani bir çekim yapalım işte. Köln'de Dom Meydanı'nda, Dom Katedrali'nin orada. Ramazan ayıydı. Ondan sonra ben önden yürüyorum. Muhabir dedi ki kameramana. Ya dedi benim duyduğumu fark etmediler. Katedrale sokalım. Ramazan'da katedrale girdik diye haber yaparız dediler.
2: Eyvah.
0: Ve ben o gün dedim ki çok dikkat etmek lazım. Dedim.
2: Kesinlikle öyle. Yani,
0: o da işini yapıyor işte yani. O da haber patlatıyor.
2: O dönemler neydi abi öyle? İşte tuvaletin camında yakalananlar.
0: O dediğin gece gibi. Ben oradaydım.
2: Ne diyorsun? Yani neresiydi orası isim vermeden? Nerede?
0: Bodrum'u çok ünlü bir gece kulübü. Ha. Kenan Doğulu sahnede.
2: Oo, o zaman.
0: Bizim masada da işte Hande falan vardı. Ben de o masadaydım.
2: İyi sen de camda görmedik o gün yani.
0: Biz bekliyoruz. Hande nerede diye bekliyoruz. Sonra bir anda bir baktık kıyamet kopuyor.
2: Neydi o zamanlar?
0: O zamanlar yani? Magazin de bir başkaydı evet.
2: Eğlenceliydi.
0: Çok eğlenceli.
2: Bir noktada.
0: Çok eğlenceli.
2: Çünkü yani kanallar, magazin birimleri, tabii. Sanatçının peşine bir muhabir.
0: Tabii.
2: Hülya Avşar'ın ayrı muhabiri, Cenk Eren'in aynen, ayrı muhabiri, onu ayrı muhabiri. Şimdi garibim bizim Asiye kaldı. Tek başına koştu.
0: Asiye benim bütün evlerin şeyi. Gediklisi.
2: Buraya da girmiş yumurta
0: geldi,
2: yapmışsınız.
0: Geldi geldi buraya da geldi.
2: Mesajları evet, var. Ben dedi Cenk'in eve çok girip çıktım her dedi.
0: Hepsine maalesef.
2: Hemen size dönüyorum sevgili dinleyenler. 0549-204-0104'e mesajlar yolluyorsunuz ama açamadım. Hemen Cansu Hanım'dan başlayalım şöyle bir.
1: Can.
2: Merhabalar.
1: Cenk Eren'in çok severim. Çok beyefendi birisidir. Sağ ona buradan selamlarımı iletiyorum. Hoş gelmiş radyomuza.
0: Hoş bulduk.
2: Ya teşekkürler. Bu kadar mıydı kız o mesaj?
0: Seyirciye devam yok mu?
2: Valla sanki bir soru soracakmış gibi. Buyursunlar efendim, siz hoş geldiniz.
3: İrfan, İrfan.
2: Ne oldu
3: Bodrum'dan
2: abi?
3: Murat.
2: Murat Bey Bodrum'dan.
3: Ha. Beni gönder be İrfan.
2: Ne?
3: Cenk Eren'i bir canlı dinleyeyim ben.
2: Of be.
0: Evet, anlamadım.
2: Beni gönder be İrfan, Cenk Eren'e canlı dinleyeyim diyor. Bodrum'da. O zaman şöyle yapalım bakayım. Heh, zamanım var. Şunu. Ben sizi arayacağım şimdi, bekleyin. Ya sen bunu da seslendirdin. Tabii Selda Bağcan'ın en önemli eserlerini seslendirmişsin. Adaletin bu mu dünya?
0: Başıma vura vura böyle stüdyoda. Ayır orası olmadı. Bir daha söyle. Bir daha söyle.
2: Öyle mi dedi?
0: Tabii günlerce.
2: Ya.

0: abi adınız nedir bu arada, öğrenebilir miyim lütfen?
1: Murat Aydemir.
0: Murat Aydemir. Bodrum'da mı yaşıyorsunuz Murat abicim?
1: Evet, Bodrum'da yaşıyorum abi.
0: Neresinde?
1: Meşelik'teyim.
0: Meşelik'teyiz. Oo, ne yakın tamam, buraya.
2: Sen, ya biraz sonra sonunda adresi vereceğim.
0: Çeşme'de ne yakın? Meşelik Bodrum'un girişi solda. Efendim şimdi...
2: Evli miyiz? Bekar mıyız?
1: Evliyiz. Bir tane kızım var.
2: Allah bağışlasın. Peki.
0: Ne iş yapıyor acaba Murat Bey? Ne iş yapıyorsunuz?
1: Suite hesap.
2: Çok güzel. Arkadaş olalım Murat senle.
0: Oo, patlıyor mu borularım?
2: Sürekli. Olursa,
1: o zaman gelir yaparım.
0: Tamam o zaman. Tamam Cenk abinin sahnesine gelip orada varsa bir tesisat döşeme.
2: O zaman 4 Ağustos.
1: O da olur.
2: 4 Ağustos'ta Yalıkavak'tayız. Günay'dayız.
1: Tamam Cenk Bey. Tamam.
2: Size ulaşacaklar bizim ekipten, tamam.
0: Eyvah eyvah. Tamam. Eyvah eyvah. Murat abicim kaptın. İnanılmaz
1: İrfancığım, bir çok teşekkür ederim.
0: Gece yaşayacaksın.
1: Seni de görmek isterim.
0: Geldim ben ama
2: seni... Eyine gelirsin.
0: Bir daha gelirim valla. Bizim hanım kız çok kıskanmış. Onu götürmedim
2: ona,
0: diye.
2: Ona gel.
0: Artık onu. Peki Murat
1: kızı
0: abi.
1: Getir, kızı getir.
0: Numaranı... yok kızı buyurun getiremem daha. Durdu nasıl getiririm? Kızı küçük. Numaranı o, veriyorum.
1: Küçükken sevilir ama.
0: Tamam. Öyle daha böyle bilmiyorum, belki getiririm, sürpriz yaparız Cenk abiye orada. Cenk abi zaten bir hatıra bıraktı bize, o gün gelmesi lazım, bebeğini el öpmesi lazım. Peki numaranı veriyorum Murat abicim, tamam mı, sağlıcakla kal, bay bay bay bay.

0: insanlar iyi ki var. Cenk Eren'i tanımayanlar tanımalı.
1: Şey anlatayım mı?
0: Neyi anlatacaksın abi?
1: Ya bir o konuda ben çok şeyim ya, ne derler, muzdaribim. Şimdi beni tanımayanlar benim çok soğuk, ukala falan olduğumu zannediyor. Değil. Şöyle anlatayım.
0: O niye biliyor musun? Şenay niye? Düdek'le magazin programı yaptın o
1: ondan
0: yüzden.
1: Ondan mı?
0: Evet. O zamandan kaldı o.
1: Öyle sen, mi ya?
0: Hangi kanalda? Bizim kanaldaydı. Kanaldaydı mıydı sabahları?
1: Yok.
0: Değil miydi? Başka kanaldaydı.
1: Fox'taydı.
0: Tamam. Sabah
1: ben
0: program
1: ondan mı ya? Yok ya, ben şeyden bak. Benim şeyinden o. Ondan değil. Tamam.
0: Neyinden, şeyinden, onu...
1: Sonra
0: sevgili dinleyenler, Cenk Eren'e niye böyle bir şey söyleniyor? Bence
1: tamam.
0: Ben o magazin programını yıllarca... kaç yıl sürdü?
1: Çok bir sene,
0: bir sene mi? Bir sene yok. Her sabah olduğu için uzun
1: her
0: geldi.
1: Her sabah olduğu için uzun gelmiş.
0: Şenay ablayla, Şenay Düdek'le selam olsun. Şenay Düdek'le. Kulakları çınlasın. Program yaptılar ama magazin programı da gibi değildi. Ülkede ne varsa konuşuyor.
1: Hepsini koyuyor. Magazini yasaklamışlardı çünkü Rütük yine o zaman. Sonra evet. Kayıp programdı bölümlerine, bu olaylarına başlamıştık. Sonra ben benim psikolojim kaldırmadı. Onu hem Şenay hem ben bitirdik. Yani değil şey.
0: Sizin isteğinizden bitti.
1: Evet evet. Sezon sonunda bitirdik biz.
0: Yahu biz sabahları sizden sonra işte İsmail Küçükkaya, İrfan Değirmenci falan başladı yani. Evet. Sabahlara başka bir şey kattınız o dönem.
1: Vardı bizden sonra evet bir evet. Şeyler vardı.
0: Doğru. Evet bir şey kattınız yani sabah.
1: Ama o işte o dediğim gibi yani aslında şey dediğim gibi haberlerden sonra mı konuşuyoruz?
0: Evet haberlerden sonra. Kimi meteliksiz, kimi... Efendim 0549-204-0104'e istediğinizi sorun, yollayın. Cenk Eren'in evinden canlı yayın.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Ahbap soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında bazı yeni isimlerin ifadesine başvurulacak. Reklam Kurulu yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı 7 ayda yaklaşık 21 bin dosyayı karara bağlarken 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Amerika ile İran arasındaki savaş Orta Doğu'daki ipleri germeye devam ediyor. Katar ve Ürdün, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a karşı abluka tehdidiyle Suudi Arabistan'ı Yemen halkını abluka altında tutma ve deniz seyri seferini engellemekle suçlayan açıklamalarını kınadı. Trump'tan ise İran'a yönelik her ateşe karşı köprü ya da santral vururuz tehdidi geldi. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası yangın haberlerini de beraberinde getirdi. Kahramanmaraş, Aydın ve Antalya'da ormanlık ve otluk alanlarda yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.
2: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı, zamanla çok bulutlu, sıcaklık 34 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 33. İzmir az bulutlu ve açık 38. Adana parçalı ve az bulutlu 37. Samsun parçalı bulutlu 30. Diyarbakır az bulutlu ve açık 41. Ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olacak. Olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.18'lik artışla 14.139 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.306, çeyrek altın 10.693 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Serviz Gong.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
0: Gong, gong, gong, gong, eti gong.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'le.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock, her cuma 20'de Radyo D'de.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
8: Medipol, Medipol.
9: Gelecek. Seninle gelecek.
8: Medipol,
9: gelecek.
10: İstanbul Medipol Üniversitesi.
11: Medipol.
12: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
13: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot.
15: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
17: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
18: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
19: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Radyo D'den canlı yayınımız Cenk Eren'in evinden efendim, bu keyifli evden devam ediyor sevgili dinleyenler.
1: Evet sevgili dinleyenler, 12'de geldiler hala gitmiyorlar.
0: Daha şaka, zamanımız şaka. Var vallahi. Şaka, şaka, yarım saat daha. Fatih Uslu dedi ki yatak odasından, banyodan, odalardan.
1: Fatih bunlar geldi gitmiyor Fatih.
0: Ama yakalamışız.
1: Ya.
0: Bir hayal yani.
1: Ama ne dedim sana, radyo benim için farklı. Bak istediğim gibi devam edelim.
0: Geçen ne oldu? Demet Akalın bizim yayınımızı aradı. Bağladık. Ben dedi analog bir kadınım dedi. Şimdi 90'ları yaşamış, 2000'leri görmüş. İnsanların hepsinde bu gelenekselcilik var. Yani çünkü çağ böyle uçup gidiyor ya abi. Hani nereden yakalarsan doğru yaşıyorsun.
1: Ya Demet ya, bu bizim Demet'e ben diyorum, bizim deli Demet aradı. Bizim
0: deli evet.
1: Mahallenin delisi benim. Tam 30 senelik arkadaşım ben, hakikaten.
0: Görüşebiliyor musun?
1: Tabii.
0: Instagram'dan takip ediyor mu?
1: Top.
0: Arada çıkarıp alıyor mu tekrar takibi?
1: O önemli değil. Ona takılacaksın. Çıkarır alır falan. Geçen sabah kalktım WhatsApp'tan bir mesaj. Bu takip ettiğin kim? Ulan gözümü daha yeni açmışım. Bir baktım Demet'ten bir WhatsApp dedim. Bu takip ettiğin kim? Ben de cevap verdim. Günaydın Demet'ciğim, sana da nasılsın? İyi misin?
0: Ne kadar nazik ben.
1: İşte. Kim o diye ona yine birisine takılmış. Dedim vallahi ne bileyim dedim, takip ediyorum ama herhalde birisini takip etmişim. O da sinirlenmiş, ona bir şey mi yazmış, ne yazmış. Ondan sonra bana diyor onu yazdı. Ya dedim takılma, hala bunları mı takılıyorsun? Boşver Demet dedim. Orada kaldık mesela. Mesela bir sene sonra tekrar yazabilir.
0: Eyvah
1: sonra
0: ya.
1: Bir buçuk sene sonra takipten çıkabilir.
0: Soruyor mesela
1: ondan
0: nasılsın,
1: sonra şey olabilir tabii. Ondan sonra şey olabilir mesela, gece saat 12'de de arar. Atıyorum bir şeye ihtiyacı vardır, koşar giderim. Ben de arayabilirim. Yani önemli değil orada, anladın mı ne demek istedim? Çünkü biz de aynı dönem büyüdük.
0: Değil mi, aynı dönem? Aynı dönem. Peki Bodrum'u da böyle sen de artık yani burada bilmiyorum kimleri gördün. Ferdi Özbey'i Bodrum'da gördün.
1: Görmez miyim?
0: Mesela Bodrum'u eskisi gibi görüyor musun?
1: Hiçbir şey eskisi gibi değil İrfan. Yani hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Kalması mümkün değil. Süreç her şeyi değiştirir.
0: Kalmasın mı?
1: Kalsın istersin ama mümkün değil bu dünya şartlarında hiçbir şey. Yani her şey değişiyor. Bodrum'da değişiyor. 30 sene önceki Bodrum'la 20 sene önceki, 10 sene önceki, hatta geçen seneki Bodrum bile çok farklı. Yani bambaşka.
0: Yani Zeki Müren'in burada yaşadığı dönem,
1: o
0: Cevat Şakir'in yaşadığı
1: onları
0: dönem, işte Ali Karnas balıkçısının falan.
1: Onlar 50'ler.
0: Ama hiç demiyor musun mesela o dönemlerde keşke burayı tatsaydık diye?
1: Cevat Şakirler falan 50'ler.
0: Evet.
1: Zeki Mürenler 80'ler.
0: Evet.
1: İkisinde de çocuktum tabii ki. 50'de zaten doğmamışım da.
0: Evet.
1: Yani hani o bakıyorum o 50'lere falan. O zaman da videolar... çok bakir. Hani
0: çok
1: kan
0: bakir,
1: arabalar
0: evet.
1: falan var. Hani o dönemler. Ben hani sessizliği, sakinliği falan seven bir adamım ama biraz şey...
0: Evin ortamından belli, yani ormanlık hani alan şey, içindeyiz.
1: Hani buzdolabı olsun isterim hani... hani evin hani banyosu,
0: kliması olsun. Hani, ne yapıyorlarmış yani, bu insanlar o dönemden?
1: Oraya kadar gitme. Benim çocukluğumda tatile götürdü babacığım bizi. Mesela çadırda kalırdık tabii, para yok o zamanlar hani yani... O kadar babamın
0: ama
1: gücü.
0: Çadır keyfi de.
1: Tabii onu hani babamın gücü ona yatıyor işte. Çadır kiralamaya yatıyor falan. Onu diyorum ya, o sıcakta biz çadırda kliması falan nasıl yatıyormuşuz?
0: Ya.
1: Yatılıyormuş demek ki.
0: Bu kadar sıcak değilmiş bence. İklim de böyle.
1: Sıcaktı ya.
0: Sıcakmış da yani, bu kadar yakmıyormuş herhalde.
1: Herhalde bundan. Belki de.
0: Eskinin yası da güzelmiş ya. Şimdi İzzet Çapa, bizim sektörün böyle bir mekancılığın artık şeyi oldu böyle yani, eski isimlerden bir İzzet evet. kaldı falan.
1: Evet.
0: Şimdi bugün bir paylaşım yapmış. Paylaşımda işte Bodrum'da işte meze tabağı bir 3490, işte kalamar 1800, işte kuzu bilmem ne falan diye. Sonra da dönüp neden herkes Yunan adalarına gidiyor, Bodrum neden eski günlerinde değil diye soruyorsunuz. Belki de önce aynaya bakmanızın zamanı diyor. Şimdi Bodrum hiçbir zaman ucuz olmadı. Var, her bütçeye göre
1: var.
0: Yerler var. Ama yani bir Yalıkavak'ta gidince Yalıkavak gibi fişi alıyorsun yani.
1: Aynen. Şimdi ben bu pahalı, Bodrum pahalı, orası Yunan adaları niye ucuz falan diye. Ben geçen geldim daha işte 4 gün oralardaydım, geziyordum. Şimdi Bodrum dünya çapında isim yapmış, markalaşmış bir yer. Bodrum'da gittiğin restoran gittiğinde, Yalıkavak'ta gitmişsindir, Türk Bugün'e gitmişsindir, Gündoğan'da gitmişsindir. Hepsinde fiyatlar farklıdır. Bir yerde gerçekten 3000 liraya bir meze tabağı varsa 1000 liraya meze tabağı olan yeri de bulabilirsin Bodrum'da. 3000 lira pahalı mıdır Bodrum gibi bir yere? Şöyle diyebiliriz. Yunan adaları, bütün Yunan adaları ucuz değil ki. Mykonos'a gidersen, şimdi Kalymnos'ta bir tabak beze işte 5 euro verirsen, Mykonos'ta 50 euro verirsin. Yani bu işte şeyle alakalı
0: bir şey. Biraz şaşırtmacalı bir durum var ki Yunan esnafı da artık kurnazlığı bizden mi öğrendi artık bilmiyorum ama artık onlar da tabii, başladılar. Orada,
1: ya, genelde bizden de öğrenmişlerdi. Bir şöyle şeyler de var. Şimdi bizde her yerde, sırf Bodrum'la alakalı değil, İstanbul'da da öyle. İşletmeler çok böyle el değiştiriyor. Kiralık yerler. Biraz Yunanistan'da bakıyorsunuz, o işletmeler çok dededen babaya kalmış, babadan oğula kalmış. Kendi mülkleri, kiraları yok. Aile işletmeleri çalıştırıyorlar falan. Buralar daha ucuz olabilir. Bizde o süreklilik pek olmuyor bazı. Yani çoğunda yok. Dolayısıyla herkes birbirine devrediyor. Kiralar çok yüksek. Öyle olduğu için pahalı da oluyor. Ama dediğim gibi yani siz şimdi Bodrum'da bir beach. Evet, oraya giderseniz 10 bin lira da harcarsınız. Ama benim şimdi oturduğum bu köyün biraz ilerisinde plaj var. O kadar güzel değil ki yani dünyanın en güzel denizidir diyebilirim gerçekten. Oraya giriş 750 lira.
0: Ya.
1: Anladın mı? Yani nereye gitmek istediğinizle alakalı bir şey. Gerçekten denize mi girmek istiyorsunuz? Yoksa hakikaten ben herkesin olduğu yerde eğlenmek istiyorum. Orada görünmek istiyorum. Oradan bir şey paylaşmak istiyorum. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi siz Bodrum'daki o meşhur bizim çalıştığımız gazinoda mesela atıyorum. Ajda Pekkan'ı dinlemek isterseniz orada çok büyük para verirsiniz.
2: Tabii.
1: Ama Ajda Pekkan'ı Bodrum'daki konserine giderseniz bilet parasına da izleyebilirsiniz.
0: Evet.
1: Yani bunlar çok göreceli şeyler. Oraya gitmek istiyorsan, o şekilde izlemek istiyorsan, o yemeği yemek istiyorsan o parayı vereceksin. Hayır kardeşim, yani Ajda Pekkan'ı işte dağın tepesinde de biletli konserde de izlerim, orada hem de ayakta oynarım diyorsan, hı hı, onu da dörtte bir fiyatına izlersin.
0: Peki şeyi ne diyorsun abi? Bodrum'da sosyal medyada bir akım var.
1: Ne?
0: Biçe tekne kiralıyorlar 70 bine. Tekneyle biçe gidiyormuş gibi video çekiliyor.
1: Ben bunu yeni duydum.
0: Evet, biçlere tekneyle gitti, havası atılacaktı. Böyle bir şey başladı yani. Senin öyle bir durumun yok, tatile gelmiş. 70 bin lira veriyorsun.
1: Evet.
0: Tekneye yatı kiralıyorsun.
1: Evet.
0: Yata tekneyle gidiyorsun diye bir akım
1: biçe
0: var. Biçe işte. Biçe.
1: Niye tekne kiraladın, tekneden girsene denize.
0: Yok, o sadece seni götürüyor, biçe bırakıyor yat, tekne. Bunun bedeli 70 bin TL.
1: O Allah şifa versin Allah yapana. ne diyeyim yani, şimdi onu kiraladıysan hava için, anladım.
0: Hava için.
1: Tamam işte, böyle Allah bir şey şifa versin.
0: Hani bir Z ile başlayan bir mekanın önünde fotoğraf çekilmek için kuyruk oluştu ya geçenlerde.
1: Ha, ondan.
0: Bu bunun gibi bir şey yani. Gidip yani ben yatımla biçe gittim. Teknenin önünde fotoğrafım var. Bunu zaten yapay zeka bedava yapıyor zaten.
1: Yani neyse, yahu tövbe yarabbim.
0: Senin
1: yani
0: mekanında o sahne aldığın yere yatlı gelen var mı? O kadar
1: yok,
0: ünlü,
1: hiç
0: zengin gördüm.
1: Ben hiç görmedim. Bak mesela, bak, sen kendin söylediğin için şimdi söylüyorum da, hani dedin ya o gün kimler vardı?
0: Of.
1: Yani hani Türkiye ekonomisini elinde tutan aileler
0: evet,
1: diyelim biz buna. Ben o insanların nasıl gelip nasıl oturduğunu görüyorum.
0: Ne kadar mütevazı.
1: Ne kadar yani, hani hiç görmedim onların kapıda arabalarını da, öyle görmedim ben.
0: İşte bak yani para böyle yüksek sesi, bağırışı çağırışı sevmez diye bir şey vardır ya yani. Gerçek zenginler
1: bakar,
0: böyle şey yapar.
1: Tabii gerçek zenginler, işte gerçek zenginler adisyonlarına bakarlar, kontrol edilir.
0: Değil mi?
1: Yani ne yanlış yazılmış olabilir, şu olabilir. Gerçek
0: evet,
1: zenginden kastım değil yani, pardon, yanlış ifade ettim. İnsan zengin de olabilir, fakir
0: görmüş,
1: de olabilir.
0: Görmüş geçirmiş.
1: Görmüş geçirmiş. Bakarsın kardeşim yani, bunlar da böyle şeyler. Ya bunlar çok şifa, Allah şifa versin diye. Buradan uzaklaşalım. Ben
0: evet,
1: sinirleniyorum çünkü böyle şeylere.
3: 90 TL kalamar, 1850 TL eğer ana yemek alırsanız kuzu şiş. Kuzu şişin fiyatı da 4690.
1: Şimdi neresi burası? Ya Bodrum mu?
0: Yalıkavak tabii.
1: Tamam, Yalıkavak'ta mı? Çok ünlü bir yer. Evet, tamam.
0: İzzet'in paylaştığı. Ha,
1: tamam. Şimdi burası işte sezon ne diyelim? 60 gün diyelim artık. O kadara düştü sezon. 60 gün çalışacak. Oranın kirası dolarladır artık, işte milyon dolarlardır. Efendim personelidir, şudur budur. Artı isim satıyor. Tabii. Orada kuzu şişi satmıyor.
0: Markayı
1: satıyor. Yani şöyle, bunu şöyle de düşünebiliriz. Bak kendimden örnek vereyim. Mesela diyelim ki bir düğün var. Düğününde birisi beni çıkaracak. Ben 10 lirayım. Tarkan'ı çıkarmak isterse 100 lira. Ben de şimdi ben de eğlendireceğim. Tarkan da eğlendirecek. Ama Tarkan'ın marka değeri daha fazla. İşte bu da aynı onun gibi bir şey.
0: Marka değeri var.
1: Marka değeri var.
0: Yemeğin yanında bir de marka değeri. İşte

0: yanına da sokaktaki köpeğin o hallerini koymak istemiyorum.
1: Ya ne gibi işte bak.
0: İşte onun içinde bütün hayvansever dostlarımdan rica ediyorum, bana Instagram'da bununla ilgili bir şey yazmayın, cevap vermem. Twitter'a gelin. Gerçekten orada bir mücadele var. Gerçek hayvanseverler Twitter'da mücadelelerini veriyorlar. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Onların hepsi sokaklardalar, bakıyorlar. Çok artık netametli bir konu. Kaç senedir gündemimizde ya, ama maalesef
1: bir sonuca
0: varamadık, gidemedik. Şöyle oldu. Sayın İçişleri Bakanımız geldi. Ben dedi topluyorum hepsini dedi. Kabul. Bak tekrar söylüyorum. Hiçbir hayvansever sokakta köpek olsun istemez. Hiçbir hayvansever hiçbir çocuğa bir zarar gelsin istemez. Fakat siz köpeği aç bırakırsanız, köpeği döverseniz, köpeğe tecavüz ederseniz, o köpeğe mama su vermezseniz, mama kaplarını devirirseniz o köpek saldırganlaşır. Haliyle bu hale gelir. 22 sene önce bir yasa çıktı. Dedik ki o zaman belki 50 bin köpek vardı. Dendi ki belediyelere siz bunu alın, aşılayın, kısırlaştırın, yerine bırakın. Zaten o köpek kendi kendine o popülasyona düşecek. 50 bin olan köpek zaten bir sene içerisinde 5 bine düşecekti. Fakat belediyelerimiz onlara verilen ödenekleri çiçek böcek konserleri harcayarak hiçbir köpeği kısırlaştırmadı. Hiçbir köpek kısırlaştırmadığı için popülasyon bu çoğaldı. Sokağa terk etmeler başladı. Evin bodruma geliyor, kızına doğum gününde köpek alıyor. Giderken Meşelik köyünde bırakıyor. Aha. Ormana gidiyor. Köylü çoban köpeğini doğurtuyor. 10 yavrudan 2 tanesini alıyor. 8 tanesini atıyor. Kaçak üretim, kısırlaştırma yok falan. Ne oldu? 20 senenin sonunda Türkiye'de sokak hayvanları çoğaldı. Peki ne yapalım? Barınak da yapmadınız belediyeler. Evet yapmadık. Ne olacak? Herkes boynunu büküyor. O boyun bükmek öldüreceğiz. Bunu hangi vicdan kaldırır? Yani bizim günahımızı, bizim suçumuzu niye bu masumlara? Şimdi Türkiye'de bu olaylar oldu. Evet. Hiç kimse ister mi bir çocuğun zarar görmesini? Ya. Kimse istemez. Ama o köpeği o hale niye getirdik biz? Niye biz bu köpekler için barınakları yapmadık? Niye biz bunları kısırlaştırmadık? Şimdi Sayın Bakanımız diyor ki yılbaşına kadar diyor, şu ana kadar diyor %90 toplandı. Hep dendi ki 10 milyon köpek var Türkiye'de. Sahipsiz. 10 milyon köpek varsa %90'ı toplandıysa 9 milyon köpek toplandı. Peki 9 milyon köpek nerede? Türkiye'deki Türkiye geneli barınak kapasitesi 400 bin civarında. Doğal yaşam alanları diyorlar. Görmüyoruz. Bize göstermiyorlar doğal yaşam alanları. Barınaklara dalmıyorlar bizlere. Bu köpekler nerede? Ne kadarını sahiplendirdiniz? Ne kadarı doğal yollardan öldü? Ben mesela kalplerine çamaşır suyu enjekte edildi köpeklerin.
1: Ah!
0: Otinazi ilaçları pahalı diye. Şimdi Sayın Bakanımız %90'ı topladım. Yılbaşına kadar da diyor %100'ü toplanacak diyor. Ve bundan sonra sokak köpeği sorunu kalmayacak Türkiye'de diyerek bir siyasi olarak, bir siyasetçi olarak kendisini bağladı. Şimdi yılbaşından sonra eğer bir vaka olursa, yine bir köpek saldırısı olursa, bir çocuğumuz, bir kadınımız, bir yaşlımız yaralanırsa, Allah korusun ölürse o zaman ne olacak? Hani topladıydınız siz. Bunun tek çözümü var. Dünya, bütün dünya böyle bunu. Diyorlar ki Avrupa'da, Amerika'da öldürülüyor. Hayır efendim. O yasa yok artık. Hepsi kalktı. Öyle bir şey yok. Bu kısırlaştıracaksın. Kısırlaştırmadığın sürece bunu önüne geçemezsin. Yılbaşından sonra ben buradan iddiaya girebilirim herkese. 6 ay sonra tekrar popülasyon artmaya başlayacak. Buna vakum etkisi deniyor.
1: Öyle
0: bilim
1: mi?
0: Söylüyor bunu. 6 ay sonra tekrar çoğalacak. Çünkü toplanan köpekler kısırlaştırılmadı. Sokağa atmaya ceza gelmedi. Şöyle söylüyorum ben sana. Yılbaşı günü Ahmet Bey kızı Ece'ye köpek aldı. O Ece köpeğine bakamadığı için Ahmet Bey ve kızı köpeğini sokağa attı. İşte o köpek üremeye başlayacak. Ama Ahmet Bey ve kızına sen büyük bir ceza vermediğin sürece ve belediye o köpeği kısırlaştırmadığı sürece o köpek üremeye başlayacak. Ve maalesef bunu söylemek istemem, Sayın Bakanımızı yanıltacak.
1: Hadi ya.
0: Evet.
1: Cenk abinin evinde bir tatlı bebiş var.
0: Ah,
1: şimdi
0: evet.
1: Şimdi yayına girerken dedim ki acaba hani yayın sırasında havlar mı falan olabilir yani?
0: Bana ya, diyorlar ki sen işte kendi cins köpeğinle oturuyorsun. Benim cins köpeğim yok. Ben barınaktan sahiplendim.
1: Evet, neresi cins köpek canım? Alakası yok.
0: Yani ya
1: nasıl
0: cins olsa
1: nasıl bir tatlı bir şey bu? Yani. Sesini çıkarmadı görüyor musun?

0: O kadar bir yüksek yüksek konuşuyoruz. Yani. Şey, havlar gelir bir asla, şey yapar.
1: Asla.
0: Yani bunlar melekler. Bunlar.
1: Ben 10 sene önce Mia'yı barınaktan sahiplendim. 10 sene öncesine kadar bir köpek gördüğüm zaman çok korkardım ve yolumu değiştirirdim. Korkudan. Yani. Mia ile beraber bütün hayatım değişti. Çok daha iyi bir insan oldum. Hmm. Bütün hırslarımı törpüledim.
0: Öyle mi?
1: Yardımsever oldum.
0: Ya bir köpek bunu yaptı sana.
1: Yardımsever oldum. İşte bölüşmeyi, örnek. Bölüşmeyi öğrendim. İster inansınlar bizi dinleyenler, ister inanmasınlar. Evime bin bereket geldi ya.
0: Oo, çok
1: İnanılmaz bir şey. Benim paramın bereketi varmış diyorum Mia'dan sonra ben. Evet. Gerçekten Mia'dan önce ben böyle bir harbi parmağı, param yetmiyor, borçlanıyorum falan. Çok enteresan. İşlerim açıldı. Yani bir hayat kurtardığım için herhalde diyorum bunu.
0: Ya çok
1: ne
0: önemli
1: olur,
0: bir şeyden
1: tekrar
0: bahsediyorum.
1: Şey gidin çocuklarınız için özellikle. Lütfen çocuklarınız için hayvan sahipleriniz. Çocuklar hayvanlarla büyüyen çocuklar kötü alışkanlıklara bulaşmazlar. Hele Türkiye'nin bu ortamında, dünyanın bu ortamında, Türkiye'de değil. Bakın o bir hayvan sahiplenmesi bir çocuğun, yani siz çocuğunuzu hayvan sahiplendirirseniz sorumluluk alacak çocuk. Sorumlulukla büyüyen çocuk her zaman çok başarılı olur.
0: Ya cevabın. Bu fikirleri emanet olarak efendim alın. Alın sevgili dinleyenler, alın.
2: İrfan'ım merhaba.
0: Merhabalar.
2: Cenk Bey'e bir sorum var.
0: Hemen soralım şöyle.
2: Cenk Bey yıllar önce bir sahnede iki kez Seren Serengil ile evlenme isteğini tam söyleyecekken Seren Hanım'ın bir başkalarıyla evlendiğini itiraf etmişti. Şimdi aradan yıllar geçti. Merak ediyorum, eğer bugün bir kez daha şansınızı denemeye kalkarsanız Seren Hanım'ın yine aynı hızla kaçıp başka biriyle evlenmesinden korkuyor musunuz? Yoksa üçüncüde kesin bendedir diye hala umutlu musunuz?
0: Bunu reklamlardan
1: ne güzel.
0: Sonra çok,
1: reklamlardan sonra vereyim bunun cevabını.
0: Çünkü bayağı tamam. Zamanımız saydı. Efendim son mesajlarımıza reklamlardan sonra bakacağız. İstanbul Merkez Stüdyomuza bırakıyoruz. Reklamlardan sonra Cenk Er'in evinden, Bodrum'dan devam ediyoruz.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirin Evler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Küçükçekmece'ye kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı her iki yönde yoğun. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tam'da ise Sancaktepe-Ümraniye her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreyle etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.18'lik artışla 14.139 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.306, çeyrek altın 10.693 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12.000 liraya varan indirimler.

0: Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 70

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Doğada ne varsa
1: zevranı da. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
2: Reklam. Radyo D.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: acısını, çilesini çekmediysen.
1: Cenk Eren.
0: Hani büklüm büklüm koynumda.
1: Ölmeyen şarkılar.
2: Ölmeyen şarkılar.
1: Efendim Radyo Düğü'de müthiş bir keyif oldu. Cenk Eren'le özel arşivlik bir yayın oldu bizim.
2: Evet.
1: Onun sahnesinde bu şarkıları, eski dostlar şarkılarınız,
2: evet,
1: dinliyoruz.
2: Hangi Ferdi şarkı? Özbey'in sevdirdiği şarkılar buna. Şeyi söylemedik, hani ukalalık var ya, yok öyle değil. Ben ukala değilim. Ne olur sevgili dinleyiciler ya. Hayır. Ben çekingenim. Çekingenliğim ukalalık olarak algılıyorlar.
1: Bence Cenk abi hani tanısan sen de seversin deriz ya.
2: İşte o.
1: Seni gerçekten özel, o senin kalbini... Bence Türkiye bilmiyor.
2: Ben bak, sana bir şey söyleyeyim. Ben 1000 kişinin karşısına çıkıp şarkı söylüyorum ya. Hiç orada, evet, çekingen. Ama yolda yürüyeyim mesela. Karşıda 10 kişi yan yana duruyor ya. Hı-hı. Yolumu değiştirme, oradan geçemem. Ya başım önde geçerim ya başım yukarıda geçerim. Ya. Ondan sonra şey zannediyorlar. Bak ukalaya bak, selam bile vermeden.
1: Eyvah eyvah.
2: Yani öyle bir şey var. Benim böyle bir şeyim var.
1: Bu magazin programı yaptı seni öyle. Tekrar televizyona dönmeyi düşünüyor musun?
2: Allah korusun.
1: Böyle sabah yorumculuğu falan.
2: Yok.
1: Başına işler mi açtın? O darıldı, bu darıldı mı?
2: Yok istemem.
1: Şenay yani Güdek'le ben yeniden dönsene.
2: Şenay'la her zaman her şeyi yaparım ama televizyon...
1: Yapar mısın harbiden her şeyi?
2: Ben. Benim çok kıymetliğimdir. Ama şey, ben artık yani hiç öyle sabah kalk televizyonlara git onu falan yap. Hiç artık benim yani rahat edeceğim yıllar böyle hiç. Öyle bir hırslarım yok benim. Ne yapacağım ben ya?
1: Sen yani, artık farklı bir yerdesin.
2: Çok. Abi. Teşekkür ederim. Herkes yapabilir istediğini.
1: Sen mesela Ahmet Kaya'nın öyle bir yerdeyim ki, tabii Selda Bağcan da okudu, o projeye aldım. Biz nasıl bir yerdeyiz?
2: Ve Gülten Kaya'dan,
1: evet,
2: tabii izni alındı bu, evet, şarkının. Kolay kolay izin vermiyorlar. Şöyle bana hani bazen diyorlar ya, hiç ondan gocumam, bar şarkıcısı falan diyorlar. Çok güzeldir barda şarkı söylüyor.
1: Evet.
2: Çünkü yani öğrenirsin.
1: Oradan başlar iş.
2: Oradan başlar iş. Ondan sonra... Gülten Kaya'ya ben demosunu okuyup gönderdim. Ondan sonra Gülten Kaya her hal veriyorum izin dedi.
1: Ya. Sercan Bey demiş ki... Cenk Bey, o kadar güzel konuştun ki radyoyu açtım, muhtemelen değiştiririm dedim ama kapatamadım. Dinledikçe dinledim, o kadar güzel konuştu ki ağzına sağlık, gerçekten yürekten alkışlıyorum. Çok güzel konuştum, umarım bir gün canlı canlı seni dinlemek isterim. Bursa'dan sevgilerle.
2: Sağ ol.

0: güzel şarkıdır Cenk abi.
1: Çok.
0: Bizim memleketimizin bütün renkleri çok güzel. O renkleri güzelleştiren işte Ahmet Kaya'ydı. Ne aynen güzel de öyle yorumlamışsın.
1: Aynen öyle.
0: Vallahi ağzına sağlık abicim. Birkaç tane böyle yayınlayamadım mesajları. Efendim.
2: İyi buyur. Yayınlar güzel kardeşim. Eyvallah. Ne yapıyorsun? İyi diyorsun? İyi misin?
0: Teşekkürler. Sağ olun efendim.
2: İrfan gözün aydın.
0: Ne oldu?
2: Parayı bulmuşsun baba. Bodrumlarda geziyorsun.
0: Tabii.
2: Maşallah. Cenk Eren Bey'e de selamlar olsun buradan.
1: Selamlar.
2: Hayatında başarılar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Görüşmek üzere kardeşim.
0: Cenk abi sayesinde bugün parayı bulduk.
1: Para bulunur. Para o kadar kolay bulunur ki.
0: Öyle mi? Şey,
1: tabii yani. Dürüst olduktan sonra para bulunur. Hı hı. Ama o bunun bizde şöyle bir şey oldu son yıllarda. Herkes bir an önce bulmak istiyor. Hı. Çalışmadan bulmak istiyor. Yani bu ortalıkta gezen bir şey var. Hani görüntüler işte kolay yoldan para kazanılır. O para kazanılır. Çok kalıcı olmaz. Sonra fakir olursun tekrar. Hmm. Böyle akıllıca, dürüstçe yani zamanında gelir sana para çalıştığın sürece. Eskiden bu kadar böyle zengin olma derdi yoktu ya.
0: Evet abi.
1: İnsanlarda böyle bir şey yoktu yani.
0: Onu alayım bunu alayım evim olsun.
1: Böyle bir şey eskiden gerçekten hani insanlar çalışıp evet bir arabamı alayım. Yani evimde olsun. Ama şimdi evim olsun demiyor, villam olsun diyor. Arabam olsun demiyor, üstü açık arabam olsun, bir tane de jipim olsun diyor. Yani insanları buna bir yönlendirdiler. Böyle bir şeye yönlendi insanlar. Bu çok yanlış. Yani bunu yapmayın. Bizi dinleyenlere söylüyorum. Gerçekten dürüstçe çalıştığınız zaman bir süre sonra bir şey olur.
0: Para geliyor zaten.
1: Gelir, gelir. Yani eğer baban fabrikatör değilse, milli piyangodan da bir şey çıkmadıysa, evet kardeşim bir çalıştıktan sonra bir şey deney elde edeceksin.
0: Vallahi sevgili dinleyenler, yani hayatımda Dubai'ye gitmedim. Ama ben yine param var.
1: Ben de gitmedim. Yemin ediyorum gitmedim Dubai'ye.
0: Dubai'ye gidince bu parayı buldu diyorlar mesela. Şimdi ben size param olsa da fazla Dubai'ye gidemem.
1: Ben gitmedim, gitmem.
0: Abi bilmiyorum ama yani Allah'a şükür hani yani parasız kalmadık ama bu parayı da dürüstlüğümüzle kazandık. Kendi yeteneklerimiz doğrusunda kazandık. Hani parayı bulmak
1: şey diyorlar ya, olan böyle rahat konuşuyor falan. Hı-hı. Tabii ki para önemli değil, önemlidir.
0: Önemli tabii.
1: Ama dediğim gibi bakın eskiden gençlerde şu yoktu. Benim zamanımda bizler diyorduk ki arabamız olsun. Hani tamam bir arabamız olsun. Şimdikiler diyorlar ki işte demin söyledim, spor arabam olsun, jipim
0: o da
1: olsun.
0: O da olsun.
1: Villam da olsun, bilmem neyim de olsun. Böyle bir şey yok.
0: Hani herkes kendi kalbinin ekmeğine, onu da inanmıyorum mesela. Kalbin iyi niyetli insanlar da bazen çok mücadele veriyor. Tabii, tabii. Bir şey kazanamıyor. Vallahi zor bir hayat.
1: Zor.
0: Öyle kolay değil.
1: Şunu kabul ederim bak. Evet. Bu şartlarda Türkiye'nin ekonomisinde iyi niyetli olup çok çalışmak yetmiyor.
0: Yetmiyor.
1: Kabul. Bunu da kabul ediyorum. Tuzum kuru olduğu için öyle söylediğimi anlamasın insanlar. Ben şunu bahsediyorum. Hayatınız boyunca ondan vazgeçmeyin. Dürüstlüğünüzden diyorum. Elbet eninde sonunda inşallah Allah bir yol açar diyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Kesinlikle.
1: Ne yazıyorlar?
0: Abi işte
1: ya Cenk Eren... Bir tanesi de demedi mi? Bir kötü sesi var bir şey.
0: Bir tane eleştiri yok. Bak,
1: ya
0: bakıyorum.
1: Gerçekten mi ya?
0: Bakıyorum sanatçı sanat yapan genç güzel... yaş alıyor. Düşüncem bu. Nöronlar, ruh, beden canlı kalıyor. Benden söylemesi. Cenk Eren'in sesi sahnesi çok iyi derler. Dinlemeye gidenler demiş. Oya altın çapa. Bakın keyfinize. Sanatçılar rahat, mutlu olun. Bize de güzel şarkılarla kavuşun diye Oya Hanım mesaj atmış. Sorar mısın demiş. Ne zaman evlenecek?
1: Onları... Aman! Bu soru mu şimdi yani?
0: Vallahi evi şu an kaç artı? Evlenmiş.
3: Kaç artı bir...
1: Şimdi ya bu evlenmiş.
0: Kaç
1: ya,
0: evlenmiş işte. Abi burası kaç artı bir? 3+1. 3+1 evlenmiş Cenk Eren. Ya bu konuyu evlilik, burada kapatalım.
1: Evlilik işi.
0: Sana magazinde sorarsa dersin. Böyle dadaya da söyledim.
1: Kısmet işi, kısmet.
0: Kısmet evlilik, işi tabii
1: kısmet
0: ki de.
1: Işi, kısmet işi. Beraberlik, kısmet işi. Ya. Bunlar ha deyince manavda satılmıyor, gidip alamıyoruz.
0: Ya değil mi? Ya. Instagram'dan birisi bu Seyfi Bey devam ediyor mu?
1: Evet.
0: Bir bakayım ona
1: ediyor.
0: Da.
1: Ediyor. Edecek yani. Habere olarak.
0: Songül Kaya. Dübüş soyadı.
1: Tekrar ediyorum. Armağan Çağlayan'ın Seyfi Bey oyunu, hı-hı, kendi başına devam ediyor. Seyfi Bey Kabere oyunu, yani benimle beraber olan da o da devam edecek. İstanbul'da da devam edecek. Başka şehirlerde de devam edecek.
0: İstanbul'u sormuş
1: tabii.
0: Falan.
1: İstanbul sonbaharda geliriz.
0: Şimdi tabii Cenk abi dahil bir proje o.
1: Yani, o ayrı. Evet. Kabare olan da ben varım.
0: Evet. Bence Kabare programı bambaşka bir şey.
1: Bambaşka. Müzik Armağan'ın falan. Tek başına oynadığı başka.
0: İkisi bir arada tadından yenmiyor söyleyeyim. Vallahi. Mesajlar geliyor. Cenk Bey müsait mi? Şu an değil. Program bitiyor.
1: Ne diye?
0: Cenk Bey müsait.
1: Müsaitim. Buyurun.
0: Ya ne güzel oldu Cenk abi. Çok. Çok teşekkür ediyoruz ben, radyo devleti.
1: Fatih devralı. Gitmiyorlar, oturuyorlar hala.
0: Buradayız. Şu benim Kuşadası'nda sahnem var. Ben sahne mesela onda yola çıkardım.
1: Sen aletler dursun.
0: Burada dursun, yarın devam edelim.
1: Yarın devam edelim. Ben bir teşekkür edeyim mi?
0: Efendim?
1: Teşekkür edeyim dinleyicilerimize.
0: Sen açıp vallahi, yayında da vallahi. Biz yokken de açıp programı.
1: Çok teşekkür
0: programı
1: ederim. İrfan'cığım sana teşekkür ederim. Ya. Radyo D'ye teşekkür ederim. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederim. Dediğim gibi radyo kıymetlidir. Sevgili dinleyenler, radyolarınızdan sakın vazgeçmeyin.
0: Ya.
1: Sakın.
0: Yani işte bir deprem olur, bir şey olur. Ya, konvansiyonel
1: niye medya taşı... diyorlar bize deprem çantanıza radyo koyun diye pille?
0: Evet, evet. Ne kadar güzel söyledin. Ki sen bu konuda da önem verirsin. Sahneye de mesela sağlık çantası gündeme
1: tabii,
0: gelmişti.
1: Tabii.
0: O yüzden önemli şeyler, sahip çıkacağımız şeyler. O yüzden ben de çocukluğumdan beri radyo yapıyorum. Bundan bu değerli şeyden bana diyorlar ki gel sana TikTok'ta canlı yayın yaptıralım. Bu
1: onu
0: başka
1: yaparsın,
0: bir şey.
1: Başka bir şey onu da yaparsın.
0: Ama biz onu öğrenmedik, bunu öğrendik. O yüzden de
1: zaten çocukluğundan beri çocukluğun yarısı burada geçti diyelim.
0: Doğru bugün. Söylüyorsun abi.
1: Yayın bitmiyordu.
0: Evet, bitmiyordu. Ve beni unutma. Beni unutma dediğiniz birisi var mı efendim?
1: Olmaz mı? Ama unuttu.
0: Unuttu mu? Ah.
1: Ben
0: keşke bunu sormasaydım.
1: Yok, iyi yaptın, sordum. Unuttuk. Yani içim yanıyor ama unuttuk.
0: Ya of ya, vallahi keşke sormasaydım.

0: Efendim yayınımızın sonuna geldik. Yusuf'a çok teşekkürler İstanbul Merkez Stüdyomuzda. Cenk abi gözlerin doldu ama hani siliyorsun gözleri. Ya böyle bir
1: ben
0: şey.
1: Ben bunu ya ben kendim dinleyemem, sahnede okuyamam.
0: Hadi ya ama keşke çalmasaydım ama.
1: İyi yaptın, yok çok iyi yaptın. Yüzleşmek lazım.
0: Sen unutulacak bir adam değilsin ve Türkiye seni unutmaz. Sevenlerin unutmaz. Biz seni unutmayız radyocular. Sana yeteriz yani her türlü. Yani her türlü yeteriz. Canım abicim. Sen, senin bu yoldaşların, dostların, bu iyiliğin, yaptığın iyilikler unutulmaz bir kere. Yani o yüzden...
1: Allah herkese nasip etsin.
0: Amin.
1: Allah herkese birisine iyilik yapmayı nasip etsin.
0: Amin. Bu çok önemli.
1: Çok önemli şey.
0: Kimisi kalbi iyidir, iyilik yapamıyordur.
1: Aynen.
0: Fırsatı yoktur. Nasip etsin aynen demen bile çok önemli. Çok teşekkürler abi,
1: ben
0: bizi ağırladınız.
1: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağ olun.
0: Sağlıcakla.
1: İyi ki geldiniz.
0: Canımsınız. Efendim yarın saat 17'de
1: Haşime
0: görüşmek üzere.
1: Haşime teşekkür
0: etmedik. Haşime, Halil'e.
1: Herkese.
0: Halil'e, bütün ekibe. Bütün ekibe en teşekkür ederim.
2: Sevdiğim hatıraları bile ben ayağımda çalışsene.

0: Reklam.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani tanımazsam da.

Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: yaz. Mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Emre Altuğ. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Yok.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performanslar.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne.

0: şey olduğu gibi. Çünkü burası... Gerçek seslerin yeri.
1: Akşam!
2: Odaycini!
3: Arigato!
2: Doitashimashita!

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Σαμίνε, ένα.

0: gerçek. Müzik sahnede.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.